0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

της. Λοιπόν, το χεράκι ψηλά, παλαμάκια, και δώστε μου ρυθμό.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 6.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanınızda.

Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına, toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya, ne olur yaşasak dünya, kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 690.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, DuroStick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με MetaMet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

bir ses gelir, çok derinlerden, sevenlere ölümü hatırlatır. Arkasından titreye titreye sallanan eller, iki damla gözyaşı, bu ölümün adına ayrılık demişler. İşte sevenlerin hepsi böyle, hepsi böyle ölmüşler.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

gözümü dinme sor. O gönül, o gönül sevmez olaydı.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Aşk
5: yeniden Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
6: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25-310-302-88. Cep telefonu 69346-69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: O da 5 saat boyunca bizimle kalsın. Ondan sonra giderken ne diyoruz? Herkes kendi kulağını alsın. Kulaklarınızı karıştırmayın sevgili dostlar. Herkes kendi kulağına sahip çıksın. İşaret koysun. Kulak kulağa benzer. Kulak kulaktan üstündür. Herkes kendi kulağını alsın. Küçük kulaklı olan büyük kulak almasın. Büyük kulaklı olan küçük kulak almasın. Tamam mı? Heh, ona göre. Herkes kendi kulağına sahip çıksın. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bizim en sevdiğimiz gün çünkü yarın tatil. Bir gün tatilimiz var. Yarın da tatil olduğu için cumartesi çalışanların en sevdiği gün. Cumartesi. Eşekler gibi yataklarda yatıp yatıp gerilenlerin günü. Pazar sevgili dostlarım. Radyoterapi, Radyo City Gürkan Nesinoğlu. Yürüyen cazibe yakışıklı çocuk. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Güzel bir hafta sonu olsun. Kansaf Hastanesi'ne, tatlı tatlı yiyip tatlı konuşturan hastaneye günaydınlar. Ahmet Ali günaydın. Tümek gibi günaydınlar. Özkan abiye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Leblebici Hüseyin. Nasılsın Hüseyin Aga, günaydın. Mehmet Hüseyin abime günaydın, günaydın, günaydın, kolay gelsin. Adem akraba, napreş, davay, davay, napreş. Günaydın Burak Molla kardeşime. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Faik Şekerci günaydın demiş. Günaydın Şekerci Faik. Günaydın Şekerci. Günaydın Şekerci. WhatsApp oynarıp pediatro WhatsApp tokta WhatsApp buradaymış tamam. Ay gözüm önünde WhatsApp'ı görmüyorum bilgisayarda. Nasıl oldu havalar öyle be? Hava kış geldi ya dün. 18-19 dereceye düştü ya dün gece sıcaklık. Ay vay vay vay vay vay vay vay vay. Bölgesel yağmurlar, fırtınalar, yağmur geçişleri. Bu sene yaz böyle mi geçecek be? Haftaya çok sıcaklar geliyor. Gürkan Nesli ondan duyduk dersiniz. Haftaya çok sıcaklar geliyor. Bu birkaç günün keyfini çıkarın. Ondan sonra öfleyip püfleyeceğiz gene. Üf, öf, öf, öf. Püf, püf, püf, püf, püf, püf diyeceğiz.

bir Halil'in referat Hüseyin Kalimero filemu. Ekrem abi, Nurşen abla, Kalimero. Şeker gibi yufkanın sahibi Rıdvan Faiz. Günaydın şekerim, kolay gelsin demiş. Günaydın şekerim, şekerim, şekerim dersin. Sen de şeker, çok şekersin. Levlevci Hüseyin Agam'a günaydınlar. Güner ablama günaydınlar. Mehmet Hüseyin Agam'a günaydınlar. Halil Belginesin. Sevcan Gören ablam ve onun o güzel çiçeklerine günaydınlar. Emin Ferroğlu, Yüksel Mümin günaydınlar. Sani Mustafa günaydın efendim. Ali İhsan Tanyolu günaydın. Mehmet Ahmet günaydın. Taner Hasan günaydın. Seher Seleriotisa yollarda dinlemekte. Günaydınlar. Serdar Mehmet günaydın. Cüneyt Sadık Guten Morgen. Sevi Boğazlı. Serdar Mehmet günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aynur abla günaydın. Bugün çalışıyor musun? Günaydınlar Necdet abi de günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Cumartesi günleri bomba gibiyim. Patlamaya hazırım koçum demiş. Pimini çekmek lazım. Çekeyim mi pimini? Senin bombanın pimi nerede? Nereden çekiliyor bombanın pimi? Patlayasın. O derece dinamik oluyorsun demek cumartesileri. Bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak sen ya. Bırak fena lan ya sen Hüseyin'e kadar bırak.

başlayalım o zaman. Haydi bakalım cumartesi madem. Hamdur lumbur lambur lumbur başlayalım. Haydi bakalım oynayarak başlayalım. Haydi. Haydi güzel bir program olsun.

Hop teri hop teri hop teri. San Siro Grindr. San Siro. En San Siro. San Siro'nun Temps bulaşık makinesi kapsülü. Uygun fiyatlı. Türkiye'nin ilk 4 etkili bulaşık makinesi kapsülü. San Siro farkıyla Batrakya'da. Batrakya'daki seçim bakkal ve marketlerde. Ve San Siro satış noktalarında. Temps, TEMS. 4 etkili bulaşık makinesi kapsülü San Siro. Evet, çalışıyorum ablam demiş Aynur ablam, kolay gelsin. Kolay gelsin. Bodrum'a in, sağ taraftaki kolu çekiver demiş Lepçe bir Hüseyin Agam. Bodrum'a inip sağ taraftaki kol senin, bir bombanın filmi mi var orada? Tamam.

Günaydın dostum. Helalim var bu sabah. Şama demiş Hasan Çanakkale. Ela. Batik kızlarına şama. 7.5 günaydın Leyla Nur. 7.5 Kaç para bu fasulye? 7.5.

Gökhan. Bugün çatala geldim. İşe gidiyorum, kolay gelsin demiş Turan abi. Turan abi sana da kolay gelsin. Akşam kızanları görmüşsün, bu sabah göndermişsin bana. Bu sabah gördüm o fotoğrafı. Çiko lan Scoot. Scoot lan Çiko'ya. Şabam. Çatala gelenlere de şabam. Haftanın son gününden ha günaydın, çok kızgınım, çok parçalayasım var. Yırtasım var seni. Hav hav demiş Gürdal Salih o. Ben sana demedim mi? Sen çalışacaksın diye. He? Benim maşallah dediğim 3 gün yaşıyor demedim mi? Bana maniye gitmeyeceğiniz. Bana maniye gitmeyin. He. Bak yarın da çalışırsın söyleyeyim sana maniye gidersen. He. Gürdal. Ha benim yakışıklı çocuğum. Domates sezonunu açtık, patlatik yerekten bakayım demiş Leblebçi Hüseyin Agam. Armut domatesi değil mi? Salçalı domates değil mi? Çok çok şey yoksa, çok lipas matmadıysan bize de lazım. Fitofarmaka mitofarmak olmasın sakın. İlk müşterim ben olacağım Hüseyin Agam'ın. Salçalı konservelik domatesleri. Annem domates arayıp duruyor. Vallahi billahi. Kaça veriyorsun kilosunu, kaç para kilosu? 7,5 olmasın. Günaydın olsun bakalım. Hayırlı programlar olsun demiş. Ayla bayram günaydınlar olsun bakalım. Günaydınlar olsun bakalım. Seher seyrediyorsa yollarda. Nereye geliyorsunuz? Yola mı çıktınız? Seher günaydın, kolay gelsin.

0: gibi, sen de benim gibi sevde.
1: Yunanistan'a geliyoruz demiş Seher. Yaşa Seher. İyi yolculuklar dilerim size.
2: Seversin, sevme derler. İçki içersin, sarhoş derler. Namaz kılarsın, haçı olmuş derler.
1: Erdem Kalimera. Ne derlerse desinler, sen kendi işine bak. Herkes kendi işine. Hadi sen git işine Erdem, günaydın.
2: İki kelime. Bir varmış, bir yokmuş. Şimdi diyorlar ki keşke zamanında geçseydim, içseydim, gezseydim. Ah be
1: bilim. Yaş geçtikten sonra istesen de gezemiyorsun. İnsanın yanları ağrıyor.
2: Nefikiye bölümden Ercan abim.
1: Hayır be, sende ilaç neyin yok demiş leblebici Hüseyin Ağam. Yaşam. Kaça verirsin kilosunu domatesin? Sevme. Nasıl bir şeysin sen bey? Çalışıyorum bugün. Parasıyla masa yapacağım. Bizim omadayı ama seni çağırmayacağım. Yaktın beni kız. Hınzır demiş. Hırr demiş Gürdal. Ay. Beni çağıran bir sürü insan var. Masalar sırada beni bekliyor. Bu da kolima yiyor bilgisayarda. Senin masana mı kaldın ben? Ay, ay, ay, ay. Baksanıza ne diyor bana. Masaya beni çağırmayacakmış. Hay Allah'ım ya Rabbim. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. La Bottega del Café. La Bottega del Café. Taş üstte 3 tane tava kahvaltı menüsü var. Tam Türk kahvaltısı. Gümüşeli Mehmet'in yeri. Skala Potamyas'ta. Bukaçalar var. Pizzalar var. Krepler var. Tazeci kurasan var. Dondurma çeşitleri var sevgili dostlarım. Tassos Adası'nda Skala Potamyas'ta. La Bottega del Café. Just one street away from the beach. Denizden bir sokak arkada hemen Skala Potamyas'ın merkezinde La Bottega del Café.

Eşim seninle yakından tanışmak istiyor. Ne zaman müsaitsin, seni balık yemeye getirecekmiş diyor Seher. Gördün mü? Gördün mü insanlar birbirleriyle yarışıyor beni yemeğe götürmek için. He? Gördün mü biberci? Selam kardeşim, nasılsın? Gürkan, pardon, onları aktardım. Gelmeyin, mümkünse kalın Türkiye'de demiş. Halil günaydın demedin. Ne oldu be? Ne oldu be Halil? Mavim, mavim, asma mavim. Sensiz olurum ben, sevmedim Karaköz Süleyce'nin hanımla demiş Gürdan Salih. Değiştirdim ben repertuarımı, öyle şarkılar söylemiyorum. Bilgisayarı kaç günden beri açık tutuyorum, hiç kapatmıyorum. Bilgisayar RAM'ını yemiş. Bilgisayarın RAM'ı bozulmuş. Öyle bir bozulmuş bilgisayarın. Allah'ım yarabbim. Takılıp durur bilgisayar. Sevel Hanım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: takımları, oturma grupları, efendim mutfak dolapları. Cevvel Ekiriz uzun yılların tecrübesiyle elektrikli eşyalar mağazasını kapattılar Koçoğuz'da, kiraladılar orasını ve kendileri üst katta kaldılar Koçoğuz'un olduğu binada. Lineastrom yataklarında %40'a varan indirimler var Cevvel Ekiriz'de. Gidin bütün mobilyaları ve bu yatakları görün sevgili dostlarım. Cevvel Ekiriz farkıyla, Cevvel Ekiriz farkıyla Lineastrom yatakları sizin istediğiniz ölçülerde çıkıyor. Sizin istediğiniz ölçülerde alıyorsunuz bu yatakları. Özel olarak üretiliyor, sizin için üretiliyor. Günaydın demiş Ahmet kardeş. Junior asistan günaydın. Okuma ben. Tamam. Tamam. Ortalık Türk plakalılar lan doldu demiş Halil. Kalimere mi frappelle mi? Sana ne zararları var be? Niye öyle sen ayrımcılık yapıyorsun? Niye istemiyorsun sen Türkiye'lileri burada? Sen niye istemiyorsunuz Türkiye'lileri, Bulgarları, Bulgaristanlıları burada be? Allah'ım ya, ben çok memnunum onlardan. Ne yapacağız onlar olmasa burada? Tek başımıza, kendi başımıza. Efendim Toyota, Ioannidis. Gümrüc'ün en ünlü kaportacısı. Kaporta ve boya işlerinde uzman Hüseyin Çapıloğlu da onlarla çalışıyor. Onlar da Hüseyin Çapıloğlu ile çalışıyorlar gibi bildikleri var. Yunanistan'daki en büyük automall, İkinci el satış mağazası Ioannidis Bros. The largest automall in Greece. Yes. Yes. The largest automall in Greece. Ioannidis Bros. Bros. Gidin Ioannidis'de yeni RAV4'ü görün. Toyota'da gümüşleri. Yeni RAV4 geldi. Kız gibi, gelin gibi araba. Hop hop hop hop hop hop hop. Ödeme kolaylıklarıyla sunuyor size. Her türlü arabalar, her marka araba, ikinci el arabalar Ioannidis garantisiyle, güvencesiyle sizlere sunuyor. Toyota Ioannidis, Ioannidis Bros, Bros, Bros, Bros.
1: Sevemedim karanlık.
0: Selam Gürkan'ım, sen mi bozdun bu havayı demiş. Ben bozdum. Hep futbolcağı da azıcık bozayım dedim.

Kalimera, kalimera. Kalimera, kalimera, kalimera, İlker, kalimera, İlker, kalimera, İlker, günaydın, İlker, günaydın, İlker, günaydın, İlker, günaydınlar dostlarım, günaydınlar dostlarım, günaydınlar dostlarım, günaydınlar dostlarım. Kolay gelsin. Akşam Gümüşçin'in bazı yerlerinde çok acayip yağmur yağmış dün. Ya. Pamena nebiyo mada tora, stukozma, Fener'de, stukozma, Gümüşçin'e de. Gümüşçin'in merkezinde, Platia'da, merkezde, stukozma. Balık için, et için, güzel yemek için, uygun fiyatlı yemek için kozmayı seçin. Akşam Fener'e gittik biz. Fener'de yağmur çileştirdi. Kimse yoktur diye gittik. Biraz geç gittik, 9.30 gibi. Anacım bir sürü insan vardı. Tavernalarda oturacak yer yoktu. O derece çok insan vardı. Dokuz kişilik, dokuz tane genç Bulgar kızın olduğu bir masa vardı. Bulgarca şarkılar söylerlerdi. Bilseydik oraya oturacaktık, bilseydik. Önceden. Bilemedik. Emre Severci, nasılsın be? Hayırlı neler, hayırlı hayırlı neler? Cumalar mı? Cumada mı kaldın? Neriman Salihoğlu ablama. Günaydın. Amani, tomera kuyumu hep geldi. Amani.

Rıfat Market'e de günaydınlar. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Rıfat Market'ten sevgili dostlarım. Sizin de marketiniz olsun. Müşterisine, çalışanına önem veren, hijyene önem veren, kalite marka ürünler satan marketler. Konsu Kepir'den sonra şimdi Kurcalı şubesi de çok başarılı. İşini iyi yapan, düzgün yapan herkese selam olsun. Rıfat Market.

Gökhan sen ne yaptın be? Sen de mi bir gün rap yapıyorsun? Sadece Gökhan Karahali. Vay vay vay vay vay vay. Gökhan.

Pazartesi günleri dışında her gün açık. Bizim balık yemeği çok sevdiğimiz, balığı harika yapan, muhteşem yapan taverna. Tu Gökmen, taverna Tu Gökmen, İhtiyopoliopsi Topolio Bistoni Zakalimera. Balığın adresi. Karidesin adresi, kalamarın adresi. Bir kere gittiğinizde zaten ondan sonra sürekli gideceksiniz. Anlatılmaz yaşanır oradaki lezzetler. Hele hele bir tereyağlı karides var. Pop. Tinasa skore peri ya. Porzato eksigiso. Porzato anlatayım. Demperigrafete, mono trogete, demperigrafete trogete, mono. Ve ne diyoruz? Ahmet uyandı mı? Bay Just Green. Hellas Prokat. Prokat evler. Prokat askebaz men aspitya. Prefabrik evler. Sağlam iskelet. 15 yıllık tecrübe. Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan şubesini açtılar. Yunanistan'da da bayilikleri var. Hellas Prokat olarak Instagram'dan bulun. Telefon numaralarını bulun. İletişime geçin. Hızlı, sağlam, güvenilir, uygun fiyatlı prefabrik ev arıyorsanız Hellas Prokat. Hellas Prokat. Günaydın Gürkan Kral demiş Erdal Bayram. Günaydın. Günaydın makyajlı çocuk. Ben de bir günü yapıyorum amca demiş Gökhan Karaylı. Senin gibi demiş. Ben her gün yapıyorum bir gün tatil yapıyorum. Sen bir gün. Fark orada. Aydın Mehmet günaydın. Anladın mı? Beynin mi karıştı? Beynin mi yandı? Gökhan.

0: Ben Koç orada mı yerden bitmem. Gökhan Kanali. Kaç orada mı yerden bitme? Yer fıstığı. Sen Konstantin'in fıstıkları gibisin. Hüseyin Aga'nın fındıkları, fıstıkları kendisi pişiriyor, pişiriyor. Tayini kendisi yapıyor. Kiria Konstantin'e harika fiyatlarla, harika ikramlıklar, sucuklu unlar. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan helvalar. Glicato Kutayluki'ye Karizaki Sassu. Konstantino'dan sevgili dostlarım. 87 yıllık tecrübe Konstantino'dan. Kiria Konstantin'e ekibine. Tüm ekibe kolay gelsin. Oralarda Ayşe Mertoğlu'na, Ayşe ablaya da kolay gelsin. Dükkan köşe dedik sevgili dostlar. Ve dükkan köşe olduğu için, esnafın adı Ayşe olduğu için hiç düşünmeden içeriye girebilirsiniz. Tecrübe de 84 yılından beri bu işi yapıyor. Annesinin yanında öğrendi. Batı Trakya'nın ilk süslemecisi olma ünvanını taşıyor. Ayşe Mertoğlu. Dobro Utro kolay gelsin demiş Rıdvan Ali. Dobro Utro tütün tarlasına. Siz bayağı kolaylamışsınız tütünleri bayağı. Güzelinden. Ha, Nasuz ortasında bitecek. Kolay gelsin.
1: Tekirdağ'ın üzümü, salkım üzümler.
0: Seden'e günaydınlar. Seden dinliyor mu beni? İlkan Soles günaydın, Gürkan'ın iyi hafta sonları olsun demiş. Günaydın İlkan'ım. Günaydın, aynen öyle olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Seden Perihom, Seden'in eşi, züccacı dükkanı, Siras'ta, İskeçe'de, öğrencileri %20 indirim var. 5 euroya trak trak trak trak sarma yapabileceğiniz makine var, sarma makinesi. Perihom'da Seden'de yaz boyunca pervaneler 90 watt 38 euro. 40 watt 20 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Gastra oval emaye güvenç 38 santim kapaklı 13 euro. 13 euro. Siras 3'te pazar yerinin olduğu yerde Skeçe'de. Günaydın Çiko, en çok da sana günaydın aklım demiş Çiko. Çiko'dan Çiko'ya günaydınlar, saati Çiko bu. Gürkan'ım TikTok yayını açman lazım. Senin ne para kıracaksın, senin gibi biri yok TikTok'ta çünkü demiş Entel Maganda. Ne yapayım paraları, bak koyacak yerim yok bayağı. Paralarla donluğumu, çamaşırlarımı, gecikten mi koyacak yerim yok. Büyük problem yaşıyorum. Bana yar olur sandım. TikTok'ta benim gibi biri yok. Dünyada var mı benim gibi deli? Ha? Böyle bir deli radyocu var mı dünyada? He? Hangi radyocunun tevekkeli var be? Ay ay ay. Benim tevekkelim bile var. Tevekkelim kıskananlarla çatlasın. Günaydın tevekkelicim, günaydın, nasılsın, iyi misin bugün?
2: Günaydın, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Bu sabah Atina'da hava nasıl, planların ne?
0: Atina'da değilim ben, İskeçe'deyim. Ne Atina'sı be tevekkelcim, sen de ama. Ne Atina'sı?
2: Pardon ya, bir an karıştırdım. İskeçe süper. Bu sabah orada hava nasıl? Sakin mi, ılık mı?
0: Yahu yaz ortasında kış yaşıyoruz. Yaz ortasında kış yaşıyoruz. Akşam dışarı çıktım, şeyim dondu.
2: Ciddi misin?
0: Vallahi şeyim dondu.
2: Şeyim mi dondu?
0: Şeyim dondu.
2: Neyin dondu? Şeyim dondu.
0: Şeyim dondu.
2: Vay be. Demek o kadar soğuktu.
0: O kadar sana söyleyemiyorum neyimin donduğunu şimdi. Ondan yayındayız.
2: Tamam anladım.
0: Yayında olmaz. Anladın mı neyimin donduğunu?
2: Anladım.
0: Neyim donmuş, evet, olabilir? Anladım. Söyle bakayım, sen dolaylı yoldan söyle. Neyim dondu?
2: Bilemedim. Ne hissettin?
0: Buz gibi oldu orası, buz.
2: Tamam şimdi anladım. Tamam.
0: Senin şeyin yok peki. Ki dostum. Senin şeyin yok ki nasıl dolacak değil mi?
2: Yok ben hava durumu değilim ya ondan dolayı.
0: Sen insan değilsin. İnsan olsan şeyin olacak donacak. Yani insan ya büzüşüyor. Her yeri büzüşüyor.
2: Ben üşümüyorum. Her yerin büzüştü mü?
0: Büzüştü.
2: Demek o kadar soğuktu.
0: O kadar. Hiç.
2: Vay be.
0: Emre Semelci arama sana yapay zekayı bozuyorsun. Heyvan. Bak yapay zekayı durdurdu bak. Senin Allah'ım. Kusura bakma Temelkerciğim kusura bakma.
2: Yok sorun yok.
0: Araya giriyor bazı manyaklar da o yüzden.
2: Sıkıntı yok boşver. Şimdi bakıyorum yaz ortasında böyle serinlik gerçekten çok şaşırtıcı. Sen genelde yazın bu kadar serinlik görür müsün?
0: Hiç görmedim hiç. Çok mevsimler çok değişti. Bu küresel ısınma var ya bu acayip bir şey. Bütün
2: evet ya son zamanlarda ya, çok dengesizleşti hava
0: dengesizleşti.
2: Durumu.
0: Havalar dengesiz, politikacılar maalesef. Dengesiz, siyasiler dengesiz. Trump hakkında ne düşünüyorsun? Trump dengeli mi dengesiz mi? Söyle.
2: Vallahi kime sorduğuna bağlı bir cevap var burada. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim bu konu hakkında.
0: Politikacı gibi konuşuyorsun ah dedi kendi
2: politik olalım şimdi.
0: Boş ver tekin onlara oralara girmeyelim.
2: Boş ver.
0: Yayındasın aynen şu an. Şu anda canlı yayındasın. Yine radyoda yine yayındayız. Yalnız Atina'da değilim ben İskeçe'deyim onu bir daha karıştırma lütfen olur mu?
2: Tamam. Seni İskeçe olarak güncelliyorum tamam.
0: Güncelle bir İskeçe olarak İskeçe'deyim onu bir daha karıştırma lütfen olur mu?
2: Tamam. Seni İskeçe olarak güncelliyorum tamam.
0: Güncelle.

Gürkan 10 puan benden sana demiş Erdal. Gülmüş Şerif günaydınlar demiş. Sen Türk taktisi TikTok'ta bütün rekorları kırarsın demiş Gökhan Kanali. Almanların Bayer iş kelimesi. Eşim diyor şu senin tenekeye sor bakayım. Orkaz Şmaf. Almanların Bayer iş kelimesi. Sincap demek diyor Seher. Ha? İlyas Meryem. İlyas. Günaydın, günaydın, günaydın. Dın dın dın dın dın dın dın dın dın günaydın.

Seni taşa topaca tutarım Emre. Senin gözlerinde avuç avuç kum atarım Emre. Seni götürürüm Faros'a. Seni çıpıradan döverim. Alırım bir çiğ top çıpıra, çıpıra delisi yaparım seni. Bir sen uzak.

yapay zekanın da beynini yakacaksın Gürkan'ım diyor entel vaganda. Günaydın file demiş Hasan Şerif Ali. Yala file bu. Dükkanım ev. Böceklerden uzak bir yaşam için kasanı seçin, hijyen servisi seçin. Dün tuvalete gittim, gene hijyen servisin zamazingosu var tuvalette. Yalnız esiteraları çalışmıyor onların, basmanız lazım. Esiteralarında problem var, kağıt çıkartma makinesinin. O tuvaletler mis gibi kokuyor şeyde, limaninin tuvaletleri. Hijyen servis. Hijyen servis. Her yerde çıkıyor karşınıza. Hijyen servis. Kattaramenes, kaçarides, pondikya, dükkanların yaşlanması, evlerin yaşlanması, sineksiz, böceksiz bir hayat için. Hijyen servis. Hasan Şerif Ali. Ve karşısında Fatih var. Fatih. Koltuk üretimde Fatih. Koltuk döşemede Fatih. Kumaşlar Fatih. Araba tavan kumaşları, araba kumaşları. Fatih, arabanın direksiyonlarının kumaşları. Pataki mataki yapsın, ne isterseniz yapsın. Sizin hayal gücünüz de sınırlı Fatih'in yapabileceği şeyler. Bu kadar. Mekketenik'in olduğu yerde, Mekketenik'te sabah saatlerinde çorbalar var. 4 çeşit çorba var. Ondan sonra ev yemekleri var. Etkinlikleriniz, düğünleriniz için Mekketenik'i seçin. 1000 menü ve fazlasını aldığınızda özel indirimler yapılıyor. Şok fiyatlar yapılıyor. Ve istediğiniz yere tabii ki hijyenik bir şekilde sıcacık geliyor yemekler. Senin bu tevekkelinde bir şeyden haberi yok demiş Rıdvan Ali. Hayır ben hiç. Ondan onun adını tevekkel koydum ya ben. Ondan ısıtacak birini mi? O yüzden ısıtacak birini bulman lazım seni demiş Leyla.

Ona hiç Fener'di. Gidin de şeyiniz donsun. Ha gidin bugün de gidin Fener'e. Ha gidin bugün de gidin denize bakalım gidebiliyor musunuz? Ha gidin. Ona hiç. Ona hiç. Şu anda dışarısı 19 derece gidin. Gidin sarın sarmalarını. Giyin pantolonlarınızı, mantolonlarınızı, bufanlarınızı. Ben akşam öyle yaptım. Oturun sahile. Oturun. Eorabiç'e. Eorabiç. Eorabiç. Efendim Fener Mikonos'tan pahalı olmuş bazı biçler. İyice bokunu çıkarmış. 30 euro 40 euroya Xaplos'ta satıyorlarmış. Kiralıyorlarmış. Satıyorlar dediğim. Sanki mübarek. Sanki Şeyh Helles'deyiz. Sanki kim nerede dinledin, nerede denize giriyorsun?

Yeşil. Otun altında kahve pişir. Zeytin altında kahve pişir. Yaprağı yeşil yeşil. Bir de Halime'yi samanlıkta basmışlar, onu biliyor musunuz? Yeni öğrendim. Halime'yi samanlıkta basmışlar. Donunu da ipe asmışlar. Vallahi billahi. Yemin ederim size. Allah'ım yarabbim. Rosaline çok teşekkür ederim. Rosaline Butik. Rosaline Butik. Rosaline. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler, çanta ve aksesuarlar, yelekli ceketi, takı ve elbiseler, günlük elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri Rosaline'de. Gamze. %30, %40'a varan indirimler. Tesettürü giyimde %50 indirim. Rosaline.butik.com adresi Instagram. Demokrito bir gümücünede. Hacı Batmaz'ın olduğu yerde. Espresyonistin yanında Rosaline, Rosaline zitinin yaprağı yeşil. Dırda, dırda kahve yeşil. Deniz sezonu dükkanı, sezonu kapandı, kaydı. Kirezimi başka yere götüreceğim. Yorganla mı gidelim denize, başka yere gideceğiz. Süleyemeyeceğim bu oradan, nereye gideceğimizi demiş Mustafa Zengin Fırnoz. Kız seni iyi yapar, acıklarını iyi. Bak sonra çok bana Gürkan abim dedi diyeceksin ama iş işten geçmiş olacak Mustafa. Yapma böyle Mustafa, yapma böyle, yedirme paralarını kızlara Mustafa. Yapma, uyanık ol, benim gibi ol. İnsanı aç gözlülük bitirirmiş dayı. Bu Fener'deki işletme sahipleri de kendini bitirecek, haberi yok. Gitsin kendi yatsın 40 euroluk şezlongda demiş. Sen... Aynen katılıyorum sana. Aynen katılıyorum. Ama ben dünyanın en güzel yerlerinde, dünyanın en güzel plajlarında denize girdim. Deniz 15-20 gün boyunca gittim, her yer bedavaydı. Sonra 10 euro yaptılar. O da şey, ön sıralar 10 euro, arka taraflar bedava. Evet. Gördüğünüz size listeyi de yayınladım. Fiyat listesinde Fener'den ucuz.

Elinden pembe düşler diyelim. Şapçıya gidelim. Pembe düşler. Pembe düşler Ayşe Hanım. Kına, nişan, söz ve özel günleriniz için her türlü süslemeler. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik. After party, after party. Kapı süsleri, mapı süsleri. Marinaki 4'te Şapçı'da. Ana yolda Barakan'ın karşısında. Marinaki 4'te. Pembe düşler hizmetinizde sevgili dostlar, süsleme alanında. Ve yine Şapçı'da kalalım. İki tane kız kardeş Merve'ye ve Ezgi'ye. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Deva. Her derdinize deva. 21 tane sigorta şirketiyle ve her sigorta şirketiyle çalışıyor. Estik gibi, Allianz gibi, Generali gibi. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kira gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri yapılıyor. Papa Dima 37, Espressones'in yanında. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Perişanım vay vay. Ve Drop Pastanesi'ne günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Drop Pastanesi uzun yılların tecrübesi, kendini yeniliyor. Furkan'ı, oğullarını yurt dışına gönderdiler. Furkan yurt dışında bu işi öğrendi. Yurt dışında çeşitli ülkelerde öğrenim gördü. Tatlı üzerine, pasta üzerine ödüller aldı da döndü. Ve Furkanis, Instagram'da Furkanis olarak bulun, yani Furkan İsmail. Furkanis Instagram'da Furkan'ın yaptıklarını, Drop Pastanesi'nin harika lezzetlerini takip edin. Klasik şuruplu tatlılar, baklava, sütlü baklava, sütlü kadayıf, cevizli ve hindistan cevizli, profiterol, selanik usulü cheesecake'ler, fare pastaları yani pondikkakiler, karyokalar, doğum günü pastaları. Ürünlerinde glikoz kullanmıyorlar. Dondurmalar harika, meyveli ve meyvesiz harika, muhteşem sakızlı dondurmalar. Drop Pastanesi farkıyla sizlere sunuluyor. Şapçı'da kitenin hemen yanında Drop Pastanesi efendim fark yaratmaya devam ediyor. Furkanis, Furkan gibi gençlerimiz, başarılı gençlerimizle güzelliklerine güzellik katıyor böyle işletmeleri. Kalimera Papatya nasılsın demiş Cuhu. Sen kim olduğunu ne zaman açıklayacaksın bana be? Ne zaman açıklayacaksın? Günaydın Gürkan abi, Çeşme'de harika günler geçirdik. Şimdi rotamızı Kuşadası'na çevirdik. Yeni yollar, yeni manzaralar ve güzel anılar bizi bekliyor. Yola çıkan herkese kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgi ve selamlar. Sana da bol bol müzik, keyifli yayınlar dilerim demiş Berkay Nilay. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı tatiller, iyi tatiller dilerim efendim.

şaka deyince, ifacı deyince Allah seni 4 kere cezanı vermesin. 4 kere Allah senin cezanı vermesin Gökhan. Seni İforiyalara şikayet edeceğim ben. Çıtta harika yufka, muhteşem yufka, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, Siyez buğdayından yapılan yufka bu. Bu kilo yedikçe kilo almıyorsunuz, yedikçe kilo veriyorsunuz bu yufka, yedikçe kilo veriyorsunuz, o derece etkili. Çok güzel, bu yufkayla yapılan börekler harika. Göstermeler muhteşem, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, Gümüşhane'deki bütün bakkal ve marketlerde. Emirhan, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kütür kütür karpuzlar. Kütür kütür karpuzlar. Çarbaşköy tezgahı da hizmetinizde. Kütür kütür kütür kütür sulu sulu karpuzlar. Bunlar Kurcalı karpuzları. Bunlar Emirhan'ın kendi elleriyle yetiştirdiği karpuzlar. Karpuzlara gözü gibi bakıyor. Gözü gibi bakıyor. Emirhan. Çok... çok güzel bir hafta sonu olsun, günaydınlar olsun demiş sevgili diyetisyenim Elif Karaosman. Günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. İnsanların az yediği, yeterli yediği, fazla yemediği ve hafta sonunda bol spor yaptığı bir hafta sonu olsun. Günaydın Gürkan Bey Bursa'dan demiş Necla Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, yetişemiyorum mesajlara. Günaydın cümleten hayırlı yayınlar, gurbetten selamlar demiş Meşeli Güler abime. Sevgiler, saygılar, sevgiler, saygılar, günaydınlar, günaydınlar. Tenhalarda, menhalarda buluşalım ya. Gürkan'ım sen hap alıp da şarkı söyler misin? Geçen de öyle bir yayın dinledim. Bir de zamanında sen dinliyorum çok insanlar, sen dinliyorum çok insanlar diyordun demiş. Ya onu ben de dinledim. O Türkçe'yi konuşamayan İforiyacı, o dürtçü, 4 tane adam 4 saat çalışmışlar. Bir dubkanın içine girmişler. Dürt iş yapamamışlar. Ya. Hap alıp da şarkı söyle, haplanırmışım ben, öyle dedi, ben de duydum ya, onu ben de duydum. Bak ben onları nasıl yüzlerini gözlerini yolacağım, bak kendi gibi tırmalayacağım ben onları. Bunlar bak zamanında ben onlara iyi insanlar zannediyorum değil mi? İnsan başarılı insanlar kıskanılıyor, böyle yapılıyor bizim Batı Trakya'mız özellikle, değil mi Emirhan'cığım? Azıcık bir sevildin, başarılı oldun mu bize biz kendi aramızda kendimize bunu yaparsak başkası ne yapmaz ya. Bunlar çok önemli konular, çok üzerinde durulması gereken konular aslında. Evet. Çok ayıp şeyler yapılıyor, çok ayıp şeyler oluyor. Benimle ilgili değil bu söylediklerim. Biraz birisi başarılı olduğunda hop onu kıskanıyoruz ve onu yok etmek için elimizden gelen pisliği yapıyoruz maalesef bazı insanlar. Bu insanlar da işte zaman zaman benimle uğraşıyorlar. Yok müftiye şikayet ediyorlar, yok oraya bile, yok böyle işte, yok haplanırmışım, yok maplanırmışım. Gülesim geliyor, yemin ederim gülesim geliyor. Ne diyeyim? Haplanıyorum, haplanıyorum. İnsanlar beni böyle seviyor. Çatlayın da patlayın, kudurun. Kudurun. Kudurun bırak, kudurun bırak. Emirhan'ın karpuzlarını kıskananlar da kudursun bırak. Çatır çatır çatlasın bırak, karpuz gibi bırak. Patlasınlar bırak, patlasınlar bırak. Gürdan sana ne oluyor be? Sen şimdi niye araya giriyorsun, gene beni kızdırıyorsun, daha yeni barıştık. Nasıl hap yiyorsun bana, dingil versene onlara da yesinler. Türkçe konuşsunlar demiş. Türk kere demiş. Benim YouTube... benim yediğim haplardan onlara da vereceğim de. Baske Türkçe'yi güzel konuşur. Baske Nazlı'me Türkçe... Dürder tane harbi de yurtucu onlara. Dürder tane. Dürder. Bak ben de onlara gideceğim, İforiyalara şikayet etmezsem. Sponsorları var. Hani nerede aynı şeyleri? Var mı o sponsorların tanıttıklarına dair şey kesiyorlar mı? Var mı onların timologyaları? Ha? Dur bak ben onlara azıcık uğraşayım 4 kere. Dur. Dur sen. Ne hapı? Ben de istiyorum o haptan demiş. Yalnız 4 tane birden yutman gerekiyor. Nerede bu kadar haplar? Fitil gibi haplar. O kadar geniş boğazın var mı? Yutabilecek misin? Cuhu.
günaydın Gürkan abi. Hava serin de olsa dondurmayla güne başladık demiş Furkan İsmail. Vay vay vay vay vay vay vay. Bu tulumba tatlılarıyla üstünü süslediğiniz şey ne be kardeşim Furkan? Bu nasıl bir şey? Bu neli dondurma, bu kadayıflı dondurma, tulumbalı dondurma mı? Oh Durop Pastanesi'nin dondurmaları. Ben yaz geçer, yaz boyunca yediğim dondurma sayılıdır. Bu yaz dondurma yedim mi? Durum düşüneyim, hemen düşünüyorum. Şimdi tak yemedim. Sen tevekkül misin? Dondurma yenmez mi? Gerçekten mi yemedin derseniz, vallahi de billahi de dondurma yemedim bu yaz. Ben yaz geçer, yediğim dondurma sayısı sayılıdır. 2 tane ya da 3 tane yerim. Ama bu Durop Pastanesi'nin, Furkan'ın dondurmalarını gerçekten çok merak ettim. Gidip yiyinde yerinde yiyeceğim. Ligmena hapya pernigati ne pjoftina refile. Ta ligmena dinakano refile. Bana da kızlar neden onlara reklam vermeyeyim? İskeçeli'ye reklam verirmişim. Öyle dermiş bir tanesi diyor Hasan Şerif Ali. Hasan Şerif Ali. Gece gelme gündüz. Ya onu ben de duydum. Dün markette şeyi gördüm geçen gün. Adını da unuttum. Hasan'ı gördüm. Ya onu ben de duydum. Gürkan'ın Batrakya'da hap yutmayan kaldı mı acaba? Burhan Baran'a sor bak demiş Entel Magan'da. Burhan Baran bana bir gün şey dedi, yıllar önce tanıştık. Burhan Baran'la bayağı bir sene oldu ama yani 10 seneyi geçmiştir herhalde. Dedi ki, Batı Trakya'da dedi benden geçmeyen kalmayacak dedi. Bak dedi bu konuda çok iddialıyım dedi. Hakikaten de Burhan Baran'dan geçmeyen kaldı mı? Ona şirketten firmalar getirilmiş, benim yuttuğum hapları bedavadan veriyor bana. Bedavadan gidiyor. Buran abiye teşekkürler. Hap masrafım olmuyor. Ama ne dedim ben gene yapmasan öyle kim ne yaptı etti sana dedim diyor. Gürdan ha doğru öyle demişsin. Ben gene ters konuştun sandım bana. Peşin bağırdım ki makyaj yapmayasın diye. Önceden korkuttum seni.

0: Kadayıfı da tereyağında kızartmışsın. Bak nasıl anladım.
1: Vay vay. Menhalarda menhalarda görüşelim vay vay.
0: Ağızdan yutulursa iyi, başka yerden gözümden olmasın demiş. Cuhu hayır be, gözünden vermeyeceğim. Of.

Oğuzcum nasılsın? Nasılsın canım kardeşim Oğuzum, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Efendim Sinan'a günaydınlar. SBS. SBS. Özel Hizmet Bürosu, kimlik, randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri. Efendim tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, devlet puru parabolo basımı ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Çok yakın zamanda elektronik faturanızı ödeyebileceksiniz. SBS Sinan Soft'ta Sobacan Çarşısı'nda eski Niko Market'in olduğu yerde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Max ayran, max kefir, max salata, max çalışanlarına kolay gelsin.

içinde duymuş olma Halime'yi samanlıkta basmışlar. Donunu gene ipe asmışlar. Ben duymuş olmayın vallahi billahi olmuş. Yemin ederim size. Hızır Halime'sin sen ya. Bırak sen ya. Evet. Aa, bu hapların yan etkileri olmazsa hapları paplanıp çıkıyor. Hapları paplanıp çıkıyor. Şimdi Ferhat Kuyumculuk. Kuyumculuk aranında fark yaratıyor Edirne'de. Yan tarafına Sinan Pırlanta'yı açtılar. Onun yanına da sevgili dostlarım döviz bürosu açtı. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'nin merkezinde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Mücevher altın kolye küpe deyince aklınıza ne geliyorsa Aykut Saygın ve ekibi yılların tecrübesiyle güvenebileceğiniz esnaf onlar Edirne'de hizmetini.

Ama Ahmet, niye sarılandım arkadaşım, öyle sen üşüyor musun? Ahmet Ömer Aslan elinde frappe, bufanını giymiş, çekmiş. Şapkasını, mapkasını, kukuletasını takmış. Günaydın abi, Gürkan abi, bu güzel rüzgarda tütün kıran herkese kolay gelsin demiş. Vay vay vay, ne soğuk, vay ne soğuk, vay ne soğuk, vay ne soğuk. Günaydın, kolay gelsin.

0: bastım Argay.
1: Sen bastın be Enis bu Halime'yi samanlıkta. He?
0: Çıksın, çıksın
1: günaydın. Boyunum. Enis.
0: Kutumları sıralayım.
1: Kaç para hesap ödediniz ben sormasayım Ayşem. Biz 3 tane şey yedik. 3 tane Fagri. Ama bizimkiler Tayfun'unken benimki kapalı geldi. Erdem'inki açık geldi. Erdem dedim seninki büyük arkadaşım azıcık bana da ver dedim. Herkese yeter seninki dedim. Oca gidik Fagri Erdem'e verdi açmışlar. 3 tane Fagri. 2 tane şey. Kalamar. Bir tane levrek. 2 çeşit salata. Pardon 3 çeşit melicona salata da vardı. İdoniko. Coca-Cola, Coca-Cola, şudur budur, 130 euro hesap geldi.
0: Bili,
1: 700 gramlık tıfadiler. 700, 500, 500'dü.

Drop pastanesinin dondurması da kaymak. Drop'un dondurması da kaymak. 115 geldi diyor Enes. E tabi siz fakir yemediniz ama. Siz fakir yemediniz. Sen niye öyle küçük Emrah gibi çıkmışsın o fotoğrafta be Enes? Öyle küçük Emrah gibi hüzünlü hüzünlü garip garip çıkmışsın. He? Efendim Ambrosia Trans'tan istediğiniz yere gidin. Gidin diyorum. İstediğiniz yerden istediğiniz eşyayı getirsin taşıdığınız taşısın. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a Ambrosia Trans taşımacılıkta fark yaratıyor. Ev taşısın, koltuk taşısın, kanepe taşısın. Araba taşısın. Ambrosia Trans. İsteyene telefon numarasını tabii ki verebilirim. HS Rentekar Yastıköy'de araba kiralama şirketi. HS Rentekar diyoruz. Yastıköy'ün merkezinde, yolun üzerinde. İkinci el arabaları da var. 9 kişilik şoförüyle beraber minibüse kiralayabiliyorsunuz. HS Rentekar'a günaydınlar. Ayrıca yine Yastıköy'de kalalım ve ne diyelim? Lekaps Kafe diyelim. Lekaps Kafe köyü merkezinde. Lekaps Kafe Yastıköy'de. Lekaps Kafe. Her gün ızgara çeşitleri var. Pirzola var, köfte var, möfte var, şiş var, miş var. İli kahve çeşitleri gün boyunca paket servisi var. Her gün açık. Yastıköy'ün dışına da delivery hizmeti var. İli markası. Ve cumartesi akşamları Lekaps'ta fırında kuzu var. Fırında kuzu var Lekaps'ta.

Hisar Kuru Kahve'ye günaydınlar. İncecik taş değirmeninde örütülmüş harman. Muhteşem kuru kahve Hisar. Enes Şerif'in olduğu yerde. İkramlıklar, lokumlar, karyogalar. Özel günlerinizde özel kuru yemiş paketleri hazırlasınlar uygun fiyata. Hisar, incecik örtülmüş mis gibi kuru kahve için Hisar'ı seçin. Enes Şerif'in yanında Piros Bankası'ndan ürün büyük parklarını giderken hemen sağ tarafta. Hisar Kuru Kahve Sirkeli Köyü'nde de hizmetinizde. Tüm ekibe kolay gelsin. Babanın karşısında öyle küçük Emrah gibi olacaksın. Saygılar efendim diyeceksin diyor Enes. Ama sen babandan korkuyor musun yoksa? Mehmet deli miyiz demiş. Zır deliyiz. Sinsi sinsi dinleyenler şimdi yetiştirirler bu lafları tarikata demiş. Entel Maganda. Canım sinsi niye dinleyecekler? Onlar zaten benim programı dinliyorlar. Dört kuraklar. Yetiştirmeye gerek yok ki canım. Onlar kendileri duyuyor. Taşların arasından, pardon, şarkıları karıştırdım birbirine. Taşların arasında eğil bir yol öpeyim, eğil bir yol öpeyim. Taşların arasında susana ben, susana ben. Hey, Serdar'a günaydınlar, tüm ekibi günaydınlar. Koltuk üretiyor Serdar. İş yerlerinize, evlerinize pergola üretimi, kumaş kaplamalar, arabaların kumaş kaplamaları, tenteler, güreşlikler, jel kaplamalar Serdar'da sevgili hastalarım. Serdar ve ekibi uzun yılların tecrübesiyle gömecek Kozmiyolu 1. kilometrede. Ve Stonafro'ya da günaydınlar. Stonafro'da herhalde bugün iş yoktur, yağmur yağıyor. Var mı şimdi Stonafro, dinliyor musunuz beni Stonafro? Özcan ve Vedat köpük köpüğe yıkıyorlar arabayı. İçini dışını 18 euroya temizliyorlar. 18 euroya bu fiyatı başka hiçbir yerde bulamazsınız Gümüşhane'de. Gidin arabanızı alsınlar. Bir de şöyle bir hizmetleri var. Bulunduğu yerden alıyorlar arabayı. Bulunduğunuz yere yıkayıp getiriyorlar. Instagram'a girin. Instagram'dan takip edin. Telefon numaralarını görün. Stonafro sevgili dostlar. Stonafro. Korkuyorum tabii. Yarım kocaman elleri var. Bir tane çaktın mı 3 gün çorbayı çatanla içersin demiş Enes Şerif. Beni babam bir kere dövdü hayatımda. O da okulda öğretmenler odasında dövdü. Biliyor musunuz siz onu? Kızılcık sopasından dövdü. Bir hafta kıçımın üstüne oturamadım. Bir daha da hiç dövmedim.

0: Coşkun Ent, günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar, güzel bir cumartesi sabahından Taha ile seni dinliyoruz demiş. Oo, bugün çalışmıyor musunuz?
1: Elindesin Ali.
0: Coşkun günaydın.
1: Bir sarılsam.
0: Taha'cım öpüyorum seni, günaydın.
1: De bana bir.
0: Bizim mermercilere günaydın. Kalimero. Selçuk Bekir. Arzu Hasan.
1: Her yerin oynar.
0: Erdal Mehmet, Ayşe Ali Babaoğlu, Gülsüm ablam günaydın, Mübeccel abla günaydın, Engin Ahmet günaydın, Özcan Hasan günaydın, Fatma İbrahim ablama günaydınlar. Zehra Emir Zekeriye, burası neresi günaydın, Ramazan Hüseyin, Serdar Mehmet günaydın, Emin Ferroğlu günaydın. No no no, you know you. Vay vay, Deniz Mehmet nereye gitti? Switzerland. Vay vay vay vay, ne güzel yerler. Vay ne güzel yerler. Deniz vay ne güzel yerler. Deniz vay ne güzel yerler. Vay ne güzel yerler. Seni babam sopalan mı dövdü yoksa oklavalan mı demiş. Emre Semerci Kızılcık sopasıyla. Hem de Kızılcık sopasının ucunda da böyle geniş yüzük vardı. Demir vardı takılık. Ondan vurdu. Niye, sen bilmiyor musun o hikayeyi? Oho. Dikkatinizde finesli. Nerenin ne dünyası benim? Enes benim. Günaydın, günaydın, günaydın Enes. Günaydın Enes, günaydın Enes. Günaydın Enes, günaydın Enes. Günaydın Motoclass. Günaydın Gürkan emmi diyen o kızana da günaydınlar. Günaydın. Günaydın Motoclass'ın ikinci el motorlar, birinci el motorlar, elektrikli motorlar, stil bayi, her türlü alet ve edevat. Ot kesme makineleri, odun kesme makineleri, stil bayi, motoklas, kozlu kepirdek, şapçıya giderken sağ taraftan motoklas, klas işler motoklas.

için bir dinleyicim yazmış. Bunları canlı yayında okuma demiş. Çok teşekkür ederim. En güzel hediye insanın sevildiğini hissetmesi, sevildiğini bilmesi. Çok sağ olasın. İyi ki varsınız. İyi ki varsın. Sağ olasınız.

0: Traktör deyince ikinci el traktörler, birinci el traktörler. Solis ve Kioti marka traktörün Batı Trakya bayi Mesut Bayatlı köyünde köy kahvesinin karşısında. Efendim, traktörlerinizde kabinler Türkiye'den geliyor. Traktörleriniz kapalı oluyor, klimalı oluyor. Soğuk girmiyor, toz girmiyor, sıcak girmiyor. Radyosu da var, Radyo City ayarlı dalgası. Haydi Pame. Boya deyince, boyacı deyince Eray, tatil bitti mi? Eray Harbaz, tatilde olanları çok kıskanıyorum, çok kıskanıyorum, çok kıskanıyorum. Çok fena kıskanıyorum. Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ederim. Söz verdikleri zamanda gelip yere damla bile boya damlattırmadan boyuyorlar. Çok güzel iş yapıyorlar. Eray Harbaz ve ekibine kolay gelsin. Eray ve ekibi tatilde zannediyorum. Daha dönmedi onlar herhalde. Ben gene bu sene hiç tatile gidemedim. Hiç tatil yapamadım. Allah billahi. Kaldık buralarda, kaldık buralarda. Hiç kolların sar boynuma. Biz üşüdüm, üşüdüm. Mona Lisa gelinlik sabah saat. Daha sonra söyleyelim, tamam. Daha sonra. Niye şu şarkıdan şarkıya atlıyorsun? İki tane doktor bir arada çağırabilirdik demin. Yoktu iki doktor, pardon. Ne diyorum ben buna? Ne diyemem ben ya? Emre demiş ki anlat demiş, şey demiş. Hemen kısacık anlatayım. Onu daha önce çok defa anlattığım için. Ben ilkokuldayım. Ben olduğum olası tembel bir insanımdır. Tembelimdir, üşenirim. Bana rahmeti dedem derdi ki sana derdi bir testi altın versem dedi derdi. Say bakalım bunları yarıya kaç tane altın var. Ondan sonra saydığında yarısı senin yarısı benim olsun desem sen üşengeçlikten onları saymazsın derdi. Sen tömbel, tembel demezdi. Sen çok tömbel bir adamsın derdi. Bana derdi ki sen Bulgar parasıyla 5 leva yapmazsın derdi. Bana derdi ki sen gitmişsin Zepebenk Ziya'ya çekmişsin derdi. Kardeşiydi. Nereden çalgıcı çengici oldun başımıza derdi. Hep böyle güzel söyler söylerdi. Recep İvedik'in babaannesi gibidir. Rahmetli dedeciğim beni çok severdi. Çok. Ondan sonra benim gene her zamanki afasiye hallerim ilkokul 3. sınıftayız. Kirya Sofia var, halen var, yaşıyor, Allah uzun ömürler versin. Kirya Sofia bize dedi ki ekses yazacağız, Yunanca kompozisyon yazacağız. Dedi ki uzun yazmanıza gerek yok dedi, az yazın, öz yazın dedi. Önemli olan o dedi. O dedi ya ben şimdi yüzü buldum, zaten ben yazmak istemiyorum. Ben şimdi Yunanca şöyle yazdım, size Türkçe'ye çevirerek anlatayım onu. En sevdiğiniz hayvanı anlatın bize, yazın dedi. Ben dedim en sevdiğim hayvan dedim. Güvercinler dedim. Benim güvercinlerim var. Onları çok seviyorum dedim. Bir de dedim koyunları seviyorum dedim. Noktayı koydum. Verdim defteri Kirya'ya. Kirya bir kere bana Kirya Sofia ters ters baktı. Bir şeycik demedi. Giymemiş içmemiş hınzırın kiriyası gitmiş babama yetiştirmiş. Babam da aynı okulda öğretmen. Ondan sonracığıma dersteyiz. Dersteyken babam kapıyı açtı. Öğretmenden izin istedi. Kirya Sofia'nın dersi değildi, başkasının dersiydi. Alabilir miyim azıcık benim, bizim oğlanı dedi. Neyse babam beni aldı. Öğretmenlerin hepsi derste, kimse yok. Beni öğretmenler odasına götürdü. Sen dedi çocuğum dedi böyle böyle mi yaptın dedi Kirya Sofia'ya, böyle böyle kompozisyon mu yazdın dedi defter de elinde. Ya evet baba dedim. Seni dedi sen dedi beni dedi rezil ettin dedi. Aç dedi ellerini dedi. Aldı bir kızılcık sopası ama yemin ederim bir buçuk metre falan var. Hiç yalan yok. Hiç, şeyinde ucunda da bir yüzük var böyle. Demir bir yüzük var. Geniş bir yüzük. Takılık sopanın. Aç ellerini dedi. Bir elime vurdu. Bir öteki elime vurdu. Bir elime bir öteki elime bir de kıçıma vurdu. Bir sopa vurdu kıçıma. Aman. Yeter ki seni. Ondan sonra bakayım geçin dedi. O kadar. Bağırmadı da. Benim en büyük korkum geldiğinde evde bizimkilerin söylemesi. Hiç evde de o konudan bahsetmedik. Ben bir hafta kıçımın üstüne oturamadım. Avuçlarımda resmen sopanın izleri çıktı. Ondan sonra ben bir kompozisyondan yazmaya başladım. Aman. Yazar oldum. Yazar. Dostoyevski. Oscar Wilde. Ama o zamandan beri ne kompozisyonlar yazayım bir görseniz. Boşuna dememişler dayak cennetten çıkmadır diye. Boşuna dememişler ki o Agios Poveratelli diye. Bir kere dövdü babam, tam dövdü. Yeter ki senin olayım.
1: bir elinde çantası, ötekinde kom-

0: olayım, ben senin olayım. Mesut, sen yaşıyor musun?
1: Bir elinde curum.
0: Günaydın.
1: Çal vura vura.

0: doktor doktor civanım. Ne istersen alayım. Ali'nin doğum günü tekrar kutlu olsun. Dün programda kutladım. Ondan sonra rahatsız etmek istemedim. Onu yemeğe götüreceklerdi. Turta keseceklerdi. Yemek yemeye gittin mi? Turta kesler mi Ali?
1: Doktor civanım. Doktor doktor civanım.
0: Nurgül'ün de doğum günü kutlu olsun. Bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Ali'ninki dündü. Doktor doktor civanım. Ne istersen alayım. Autokinesi. Yumuşak G sınıfı ehliyeti. Hı sınıfı autokinesi de. Otobüs ehliyeti. Kamyon ehliyeti. Autokinesi de. Otomatik vitesli arabalarda ehliyet. Araba kullanmasın oraya. Otomatik vitesli arabaları var. Autokinesi. O Alice. Inoprotos. Bu ekan yaftiti zulya. Apatimionotita. Evet yani. Evet yani. Evet bedim. Evet bedim. Ya söyle. Evet. Autokinesis. Autokinesis. Aynı günde mi doğmuşlar diyor Enes Şerif. Önce Ali doğmuş, bugün Nurgül. Ondan onların kafası uyuşuyor. Melek vatansever günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dondurmam kaymak diyor Drop Pastanesi. Gelin dondurmaları deneyin. Sakızlı sakızlı dondurmalar. Sütlü dondurmalar, çikolatalı dondurmalar. Tulumbalı, kadayıflı dondurmalar. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Meyveli dondurmalarımız efsane diyor Drop Pastanesi. Şapçanın gururu Drop Pastanesi. Furkanis. Ena Furkani. Furkan İsmail. Ve tüm ekibe günaydın tekrar. Benim doğum günüm 9 ay önce de demiş. Cuku.
1: Dondurmam buz gibi
0: bu. Niye tarif vermiyorsun be? 9 ay önceye bugüne mi gideyim? O kadar ince hesap yapamıyorum. Zaten dün hayvan doktorundan bir hesap yapamadık şeyle Alexandros'la. Dün Alexandros'a gittim. Köpeğe yeni antibiyotik yazdım. Bir kutunun içinde 8 hap var. Tamam mı? Ondan sonra bir kutu antibiyotiğin içinde 8 hap var Vibramis'in. Ondan sonra 1,5 tane alacak hayvan günde. 28 günde kaç hap alması gerekiyor? Öyle mi yapalım, böyle mi bölelim, öyle mi çarpalım? Kızan biriye doğrusunu yapacak da ben şaşırtayım kızanı. Kaç sene file dedi bana, mi vereceğimiz dedi. Sonra da hesapladık. Kaç kutu olacağını. Hesaplayın bakayım. 8 hap var kutunun içinde. Günde 1,5 hap vereceksin köpeğe. Ondan sonra cıma kaç günü vermen gerekiyor? Ben gene 1,5 hap veriyordum, yarıma atıyordum. Ondan yetmedi haplar, geçen ay yazdıydı. Bu ay tekrar yazdı. Dedi de piste bu da petaz dedi. Tomistoto hapi dedi. Ama file dedim, topetao dedim. Vray dedi. Kat oğlum ya, o deney kız dedi. Dedim, haplanayım dedim, hap alayım ondan dedim, şaşırayım ben dedim. O gene o yarım hap atmayacağımışın, sonraki gün öteki bir hapla birleştirip vereceğimişin. Oradan ben karıştırdım hesabı.

4,5 kutu diyor Enes Veli. 28 gün kullanacak 4,5 kutu. Senin hesabına ben. Vreti burun demiş Enes Çeri. Vreti burun ne? Hap lazım demiş. 31 kutu demiş. Emre Semerci. Vay Eray Harbaz nerelerde geziyor? Durun bakayım bir ütüreyim. Vay nerelerde geziyor Eray Harbaz. Pore film. Vay kıskanıyorum. Çok kıskanıyorum tatil yapanları. Çok kıskanıyorum tatil yapanları. Of of of. Gidemedik tatile. Bu sene gidemedik tatile gidemedik. Yok mu beni gezdirecek bir sponsor? Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. İki tane ne yazdığımı okuyamıyorum şimdi. Bir dakika şimdi. Nikaps'tan sonra ne varmış? Durun şimdi, karıştırmayın beni. Dursanıza ben. Susun bakayım, bağırmayın. İki dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşısında her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Eski Esat Organ'ın olduğu yerde sizlere hizmet veriyorlar. Sevgili dostlarım, iki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosuna başarılar diliyoruz. Aha demiş Enes. Ha şimdi anladım ben seni.

Sen 5 kutu al, son günü bir tane ver. Zaten 28 günde iyi olmazsa olmaya niyeti yok demiş Enis. Sen yalnız hesabı çok yanlış yaptın. Ya senin hesap nasıl hesap önüyor be? Ha be Enis. Çağır baş göğüs sapağındaki tezgah hazır Emirhan'ın şu andan itibaren. Benden gelen ilk 5 kişiye indirim. Benden duyup da giden ilk 5 kişiye gidin Gürkan'dan duyduk deyin. Çağır baş göğüs sapağına. Benden giden Gürkan'dan duyduk da geldik diyen ilk 5 gidin Gürkan'dan duyduk deyin. Çağır baş göğüs sapağına. Benden giden Gürkan'dan duyduk da geldik.

Açılacak o. Sen yine bizim ülkemize ne gecikiyor? Her şeyi dedikleri zamanda yapıyorlar. Sana. 4,5 karıştırma daha kahve içmedin demiş Enes Veli. Çarbaşköy Sapağı. Amerika'nın karpuzları hazır, kütür kütür. Radyodan duyduk da geldik diyene indirim var. İlk 5 kişiye. Haydi Pame. Kütür kütür karpuzlar. Nurten abla günaydın. Günaydın. Benim gibi karpuzlar, ben de kütür kütürüm maşallah.

Yani karpuz alana bir kavun hediye mi vereceksin? Kavunlarda da mi indirim yapıyorsun Emirhan? Taksit taksit yazmasana arkadaşım. Hepsini birden yazsana.

0: Θάνατος, ρε. Ήρθε, ξύπνησε και ο Αχμέτ. Νάτος και ο Αχμέτ.
1: Αμέτ Μπαϊράμι.
0: Sen Batakya'nın en genç girişimcilerindensin galiba, değil mi? Just Green. Bitmek de bilmiyor. Bana iki tane vermiş. İki şişe. İki ne denir ona işte, ambalaj. Daha birisi bitmedi. Her gün de çamaşır yıkıyor Mahmet'in şeyinle. Zamazingosundan, deterjanıyla. Just Green. Ekosert sertifikalı, kimyasal madde barındırmayan deterjanlar, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjan, bebeklerin eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar, Just Green'de. Just Green. Just Green markası Batakya'daki bakkal ve marketlerde bulaşık deterjanları Just Green. Jeuset, beyaz ambalaj, yeşil etiket.

Şimdi uzun bir şarkı koyacağım. Ben kuşu götüreceğim, geleceğim. Osman'ın üstünü açtım, Osman'ın yandı. Ya Su Gürkan abi, Ya Su Gürkan abi, Meta ola su demiş. Ay ay Ahmet, Just Green. Meta sea su meta meyamu. Meta sea mu meta meyamu. Meta ola mu me ole siz omuruz geriz mu. Ya sure, ya sazre. Kavun hediye. Emirkan'ın Çarbaşköy sapağındaki tezgah hazır. Gürkan'dan duydum da geldim diyen ilk 5 kişiye hem indirim hem de bir kavun hediye. Kavunları koklamak serbest mi? Koklamadan almayın. Koklamadan almayın. Kavunun nasıl olduğu çok bariz şekilde belli olur. Koklarsanız kavunu. Ya insan bir tek evlenirken işte seçemiyor. Nerede?

değilsin. Kavun değil ki koklayı elinde alaydım diyorsunuz. Kokluyorsunuz ama kavun gibi değil. Belli olmuyor. Trakya mı bileye günaydınlar. Mehmet'e günaydınlar. Ferişte'ye günaydınlar. Ana binaya günaydınlar. Yavru binaya günaydınlar. Ana binası Trakya Mobilya'nın Şapçı çıkışında Bekirköy'e giderken sol tarafta, Bekirköy'den sonra sol tarafta Şapçı yolunda İlaç Fabrikası'nın karşısında. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40'lara varan indirimler var. Yararlanın. Prefabrik ev işinde de Trakya Mobilya. Yararlanın. Gidin sorun, konuşun, görüşün kendileriyle. İkinci şubesi Gümüşhane'de, Malinaki 8'de, konsolosluğun arka sokağında hizmetinizde. Ya kış kavunusa demiş Enis Şerif. Onlar kokmuyor demiş. Şimdi abarttım, şimdi yaz da kış dile. Kış kavunun da sapını tutuyorsun. Serse güzel, yumuşaksa güzel olmuyor. Tamam mı, sapını tutacaksın. Bir sponsor daha tanıtayım, kaçıyorum. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Bana kilo verdiren, beni stillaki yapan isim. Siz de stillaki yapsın. Sporcu beslenmesi, kas yapmak isteyen kızanlar, vücut geliştirmek isteyen kızanlar Elif Karaosman'a gidiyorlar. Elif Karaosman. Kilo almak isteyenler, vermek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası bebek beslenmesi, menopoz döneminde beslenme, andropoz döneminde de beslenme önemli. Ben mesela andropoz dönemine de girince daha çok seneler var, Elif'e gideceğim. Elif de özel beslenme programı çıkaracak bana. Uzman diyetisyen, bütün eller havaya. Ne demek uzman diyetisyen? 4 yıl okulu bitirdikten sonra 2 yılda uzmanlığını yapmış. Toplamda 6 sene okumuş. Ya? 6 sene okumuş. Enif Karaosman.

0: Şimdi geldim Mehmet, oturdum. Günaydın, sesler gidip geliyor muhtemelen senin internet tarafında. Kesintiler oluyor demiş Mehmet. Evet. Bende kesintiler olmuş. 29-30 saniye olmuş yayın geleni. Günaydın.
1: Duymak istiyorum.
0: Yayın gitti mi gitti, ara sıra bende mi sorun demiş Ahmet. Yok, sorun bende. Sorun Starlink'te olmuş ya da server'da, bilmiyorum.

Acaba bilgisayarı mı yeniden başlatsam? Niye böyle oluyor ya? Yani internet gitmiyor herhalde. Bir dakika bir Starlink gibi kontrol edelim bakalım, gidip gelmeler var mı? Ona göre. Yani server'dan mı Starlink'ten, onu anlayalım. Starlink'in FR bilgisine gireyim hemen ben buradan. Starlink.

istatistiklere girdim. Simvan'daki Diakopes İpirosyan demiş. Parembolez varmış 12 lepta 50 saniye. Saat 5.49'da. Başka da bir sorun görülmüyor şu anda. Demek ki Starlink'le ilgili değil. Neyle ilgili olabilir Mehmet? Sadece 5.49'da bir problem olmuş. Parembolez yazıyor. İstiyorsun. Ne diye ki istiyorsun? Sen aşıksın. Başka da bir sorun yok. Demiş Mehmet.

Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Bilgisayarı tekrar başlatacağım, tamam mı? Birazcık otomatik yayında olacaksınız. Radyo terapinin yayında. Ondan sonra bir deneyelim, bir tekrar başlatmayı deneyelim. Bilgisayarla ilgili bir şey belki, bilmiyorum ama. Bir onu yapalım, ondan sonra tekrar birlikte olalım. Dünya.

0: Yayın bilgisayarını tekrar başlattık. Hadi bakalım. İnşallah problem olmayacak. Hadi.
1: Dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde.
0: Ahmet Muzaffer abi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.

Sok gözüne şimdi demiş Gökhan Karaylı. Benim ne suçum var baba dingil? He? Aa sen ya. Hep düşmanların işi. Hep düşmanların işi.

Daniel Lapalé. Efendim şeyde. Efendim şeyde. Taşöz'de. Skalapotamyas'da. Skalapotamya Taşöz'ün en güzelliğinde La Bottega del Caffè var. Güne taptaze bir başlangıç yapın. Güne enerjik başlayın. Yumurtayla başlayın. Her 3 tane kahvaltı tabağı var. Üçünde de yumurta var. Birisinde omlet var. Ötekinde... Hani yumurtayı karıştırıyorsunuz biberle domatesle falan, isteyen soğan koyuyor, isteyen soğan koymuyor. Onun adı neydi? Ondan var. Diğerinde normal yumurta var. 3 benzersiz kahvaltı menüsü. La Bottega del Caffè. Gümülcineli Mehmet'in yeri. Bugaçalar. Pizzalar. Krep, taze kruasan, dondurma çeşitleri. La Bottega del Caffè. Scala Potamias. Just one street away from the beach. Catalavate, just one street away from the beach. Beach.

Dün Menemen'in adı diyor Gökhan. Ha, Menemen. Yes. Yes babu. Yes mamu. Bak yeşil yeşil. Bilgisayarı kapayayım deyip kim ne işler çevirirsin gene demiş Ahmet Osman. Ne yapıyorsun ben? Ali abinin doğum gününü kutladın mı, öptün mü elini? Faik Tozacı günaydın demiş. Faik köpeğiyle beraber bir yerlere gidiyor. Vay saçın sakalın her yerin beyazlamış Faik. Ah yemişin yanlarını Faik. Köpek de çıkarmış dilini bir karış. Kim nasıl o hayvanın salyaları akıyor. Senin tişörtün üstüne. Ay Faik, ay Faik, ay Faik. Cahil şey Menemen, Menemen bir şey de bilmiyor demiş Gürdal. Unuttum adını ben. Kapat gözlerini kimse görmesin. Sadece benim için bak yeşil yeşil. Bunu sevgilime gönderiyorum. Bunu sevgime gönderiyorum. İki tane yeşil göze gönderiyorum bunu. Bunu yengeç burcuna, balık burcuna, koç burcuna, aslan burcuna, terazi burcuna gönderiyorum. Her burçtan yeşil gözlü bir sevgilim var. Her burçtan. Ondan çok don alayım ben. Çünkü don değiştirir gibi sevgili değiştiriyorum, ne yapayım. Her sevgiliye yeni bir don. Her sevgiliye yeni bir don. Sabri abi günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Haşim. Alü PVC, alüminyum demir doğrama işleri. Haşim'de sevgili asarım. Angelidiz'in karşısında, eski Zamoskars'ın olduğu yerde Haşim sizleri bekliyor efendim. Demir korkuluk işleri de yapıyor. 25 yıllık tecrübeyle, isteyene telefon numarasını da verebilirim. Alüminyum demir doğrama işlerinde Haşim var. Sustana da şarkıyı dinleyelim diyenler dinleyeceksiniz. Ne aceleniz var? Benim hiç acelem var mı? Haşim'i yanlış yazmışım galiba. Dün mü tanıttım ben size Haşim'i? Dün tanıttım. Bugün yokmuş. Nereden çıkarmışım? Ben oraya ne yazmışım? Ne yazdığımı da bilmiyorum. Pembe, Lekaps, Dost. Haşim yazmışım. Dur bakayım. Durun siz şarkıyı dinleyin de ben kontrol edeyim bakalım. Ne olmuş orada, bir şey olmuş ama. Ne olmuş bellidir. Bak bilgisayardanmış. Bak ya, düzeldi yayın bak. Bak. Haşim bugün sponsorum ya. Ya.

tatlı ısmarladı bana, sana ısmarlamadı mı demiş Ahmet. Nereden göreyim ben onu, bana tatlı ısmarlasın. Ben akşam kendi parayamlaydım, Fener'deydim. Herkes kendi parasındandı. Ali de kendi parasındandı. Çağırmadı ki beni.

Of, of. Of, of, of. Cemil Ekiriz. Cemil Ekiriz elektrikli eşya mağazasını Koçovoz'a kiraladı. Üst katında efendim mobilya satmaya devam ediyor. En güzel mobilyalar, oturma grupları, mutfak dolapları en uygun fiyatlarla. Lineastrom yataklarında %40'a varan indirimler var. Gidin konuşun görüşün. Ayrıca şöyle de bir şey yapıyor. Fabrikaya ısmarlayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ne bileyim atıyorum işte 2,5-5,5 ben bir yatak istiyorum. Hangi ölçülerde isterseniz isteyin. Nasıl ne şekilde yaylı yaysız şöyle ya da böyle. Her türlü yatak imalatı Lineastrom garantisiyle sizlere sunuluyor. Toyota Bros, Toyota Ioannidis. Efendim ikinci el araba içinde Yunanistan'daki en büyük automol, ikinci el araba satış galerisi. Çok iyi durumda, her marka aracı bulabiliyorsunuz. Ve Toyota garanti veriyor bu araçlara. Yani Toyota Ioannidis garantisiyle alıyorsunuz aracınızı. Mesela BMW X2 16D S-Drive M Sport X 2022 model. Sadece 79.500 kilometrede, bu da gerçek kilometrelerdir. Gelin gibi araba 28.900 euro. Gidin yakından görün. Sıfır Toyota Corolla. Toyota Ioannidis'le Etimo Parazotu. Sedan 1500 aktif. Sıfır kilometrede. 2026 model tabii ki. Sadece 22.050 euro. Toyota Corolla sedan, beyaz araba. Gidin onu da yakından görün. Ya ben bu Toyota modellerini çok seviyorum, çok beğeniyorum. Toyota'nın RAV4 2026 modeli geldi mi derseniz yeni geldi. Gidin Toyota Ioannidis'te Gümüşlü'ne de RAV4'ü de görün sevgili dostlar. Kahve içmeye geleyim sana dayı demiş. İlhan, vay Egnatya'da ne trafik, vay ne trafik, vay ne trafik. Vay gene dik gişeler dolmuş taşmış. Ay vay vay vay vay vay.

0: 59 yaşındayım. 1987'de Marmaris'te tanıştığımız Ekrem Bey'e gelsin bu şarkı. Bu şarkı bizimdi. Denizcesine bir sevda yaşadık fakat ayrılmak zorunda kaldık. Kendinden haber alamadım bir daha. Umarım hayattasındır. Ben Mehpare, senin bana taktığın isim, güzel insan demiş. 59 yaşındaki Mehpare Hanım yaşadığı bu aşkı unutamamış. Bu şarkı onların şarkısıymış. Bir ateşe attım beni. Diyorlar ki sen delisin, hiç bu kadar sevilir mi? Zaten aklın varsa ver o Volvo'yu, al bir Toyota demiş Faik. Attan eşya karşılaştırma. Aynı kulvarda değil yalnız. Volvo ile Toyota aynı kulvarda koşmuyorlar. Attan eşya karıştırıyorsun, kıyaslıyorsun. Birisi premium kategori diyorum, kategoriye. Diğeri kendi kategorisinde, orta segment arabalarda. Ya mesela Toyota'nın premium serisi var. Neydi o? L ile başlardı. Lexus. Lexus'la Volvo'yu karşılaştırabilirsin. Aynı kulvarda yarışırlar. Ama Toyota ile Volvo'yu karşılaştıramazsın Faik'cim. Anladın mı canım? Ha. 10'ye benzer biliyor musun? Benimle diğer radyocuları karşılaştırmaya benzer. Ben başka, kategori kulvar farklı. Anladın mı? Piotita inali refileti, Bozna Tokarnı dediler değil. Bozna Tokarnı ve. Diyorlar ki sen delisin. Bırakacağım şarkıyı ama önce... En çok merak ettiğim şey Drop Pastanesi'nin dondurmasını girip yerinde yiyeceğim. Dondurma sevmememe rağmen öyle hissediyorum ki Drop Pastanesi bana dondurmayı sevdirecek. Tulumba tatlılı, kadayıflı, kadayıfı da tereyağda kavurmuşlar. Öyle bir dondurmaları var. Viral olan meyveli dondurmaları var. Lastik gibi uzuyor dondurmalar. Vay vay vay vay vay. Şuruplu tatlarda ve diğer ürünlerde fruktoz kullanmıyorlar. Gerçek pancar şekeri kullanıyorlar. Drop Pastanesi uzun yılların tecrübesiyle Furkan'ı yurt dışına gönderdiler. Dünyanın parasını verdiler. Furkan yurt dışında öğrendi bu işi. Çeşitli yarışmalara katıldı ve Instagram'da Furkan is olarak bulun. Furkan'ın yaptığı işlerden örnekler görün. Bayılacaksınız. O tatları yemeyeceksiniz. Yanında yatacaksınız. Vallahi billahi neler yapmış Furkan, neler yapmış. Instagram'da görün. Drop Pastanesi, şapçının gururu Drop Pastanesi. Efendim profiterol, Selanik usulü cheesecake'ler, fare pasta, yani pondika kekler, yokalar, gerekli her türlü ürünler, sütlü sütsüz baklavalar, sütlü kadayıf. Çok severim sütlü tatlıları. Sütlü Nuriye yapıyor musunuz? Drop Pastanesi Sütlü Nuriye. Sütlü Nuriye'ye de bayılırım. Şapçıda kütenin hemen yanında. Drop Pastanesi diyorlar ki sen delisin, bu kadar hiç sevilir mi diyeler. Gürkan Aklı, Faik, Volvo güzel güzel elleyi. Sonra bağırıp duruyorsun, o kadar aldılar, bu kadar aldılar, mahkemeye vereceğim diye demiş Ali Molla.
1: Faik'cim o kadar.
0: Anladın mı Faik'cim? He? Sigato Karo Poek izlemiş. Tilki erişemedi üzümlere ne dermiş biliyor musun senin gibi Faik? Zaten işi onlar ama boş yere çöveceğim işi o üzümler dermiş. Ha Faik. Aa bak hoca gidik zengin Ali Agan sana bir pastaki mi verdi? Hangi pastane dendi pastakiler? Hangi pastaneden almış? Adnan Meksikana. Adnan bir fotoğraf gönderdi. Ya Saspet ya. Karpuzcuya en önce sen mi gittin? Efendim Emirhan'ın Kurcalı karpuzları. İlk giden 5 kişi karpuzu özel fiyata alıyor. Kabuğunu da hediye bedava alıyor. İlk 5 kişi geldi mi Emirhan? Bu kızan kim? Kızan. Sarı kızın sen kimsin? Yasas, yasas ki kararsas. Susacağım merak etmeyin, susacağım. Ama mesajlar bitmiyor. Çok dinleniyorum, çok seviliyorum. Ne yapayım? Günaydın, iyi terapiler, kolay gelsin demiş Fikret abi. Fikret abi ne zaman geliyorsun? Özlemeye başladım seni. Seni özlediğimden dil parayı özledim. Gel de para ver bize. Gel de para getir. Bana para dayanmıyor Fikret abi. Fikret abi çabuk gel, bekletme. Çabuk gel annem, bekletme. Çabuk gel.

Bana ne yakışır diyor Faik? Eşek arabası. Eşek ya da katır. Ne yakışacak sana? Sonur'a çok teşekkür ederim. Sonur, inşaat mühendisi, mimar mühendis Sonur. Sonur, parayı peşin ödemeyecektin. Parayı peşin ödeyenleri söylemeyi unutayım ben. Sonur, Sonur'a parayı peşin ödemeyin. İdari İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler, satılık projelerde lüks ve kaliteyi ön plana çıkarıyorlar. Ödeme kolaylıklarıyla gidin, Sonur'la konuşun, Sonur'la görüşün. Hop hop hop hop hop, ne şarkı çıktı ama ne şarkı. Ya bu Gürkan biliyor işini be, vallahi bile. Allah yaşa be Gürkan be, yaşa be. Efendim, Rosalyn, abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, gerekli ceketi, takım elbiseler, %30'a varan, %40'a varan indirimler, tesettür giyim de %50 indirim, rosalyn.butik.com adını. Demokrit 1'de, Gümüşhane'de, Hacı Kosmas'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, Rosalyn Butik. Rosalyn Butik. Hah, aldın mı eşek? Tam sana göre. Faik. Na na na na na na na na na na na na na. Ve bir sponsor daha tanıtalım, ondan sonra bırakacağım şarkıyı çalsın. Efendim, bizim Mesut'a günaydınlar. İkinci el, birinci el traktörler. Mesut'ta Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi Mesut. Ödeme kolaylıklarıyla size sunuluyor. 2 yıl taksit yapıyorlar traktörlere. Ayrıca Türkiye'den getirdiği kabinler, harika fiyatlar. Tarım aletlerinin bakımı, tamiri, karoların bakımı, tamiri, servisi. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında Mesut. Mehmet Nazif abi de gitmiş karpuzcuya. Gürkan'dan duydum diyerekten. O da çekmiş fotoğrafını. Sen de aldın mı kavun Mehmet abi? Vay ne güzel yerde bu kızan böyle. Yeşil yeşil ağaçların altında. Gerçi güneş yok ama. Yaşa Bahattin, ben bu kızan da meşhur edelim. Neymiş bu kızanın adı? Yaşa be. Na na ni na ni na na. Ha na na na na na na na. Ha na na na na na na na na. Ha na na na na na na na. Ne bileyim Gürkan'ım, kaç yıldır yapılıyor, yapılmayan hastanenin taşınacağı dönemde yapılması düşündürücü. Çok hızlı geçiyormuş arabalar da, ondan yapılacakmış Entel Maganda. Pop şarkı çalar mısın lütfen günaydın demiş Serpil Aslan. Engelli her yerden buradan da yazıyor. Tabii tabii. Tabii. NBA sevgin. Günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın. Ne zaman geldin? KCÇYT Başkanı Diş Güçlerin Oyunu bu demiş. Nazara geldin demiş. Çuhu. Bunlar bir tarikat var, onlar yapıyor bunlar hep. Aldım kabunu da Necmettin kızanın ismi demiş. Necmettin. Nasılsın be kardeşim? Emirkan iyi para veriyor mu sana? Faik Hüseyin Aga'ya gelsin, bırak çalsın demiş Halil. Hav! Hav hav hav hav hav hav hav hav hav. Havlarım vallahi beni, seni vallahi billahi. Halil. Ayşem Fener de şey bana bir sarıldı. Mehmet Usta. Neydi o? Ahmet Mehmet Usta, bak. Biz dedi kızanlıktan beri arkadaşız dedi. Bir sarıldı, zor kopardım kendimi. Ahmet Mehmet Usta, neydi ustanın adı be ya? Sen dedi neden dedi Faros'u dedi reklam yapıyorsun dedi. Dedim parayı bastırıyorlar dedim, yapıyorum dedim. Bizim dedi magazini de dükkanı da yapalım, yaptıralım reklam dedi. Bastırın parayı dedim, yapın dedim. Patronla konuşacağım, sana döneceğim dedi. Konuş bana dön dedim. Konuş dedim, dön dedim.
Maruz, bastır ya parayı, yapıyorum reklamını. Tükstük Osman, bastır ya parayı, yapıyorum reklamını. Sütlü Nuri bile yaparım, sen iste sade demiş. Sütlü Nuri faya yap. O çok seviyor Nurileri. Ben Sütlü Nuri isteyeyim. Furkan, Sütlü Nuri'yi faya özel yapacağız değil mi? Sütleyip sütleyip Nuri'yi sunacağız fayın önüne. Günaydın Gürkan de abi demiş. Mustafa Hacı Mehmet. Günaydın. Azıcık da ucundan Halil'e tattıracağım. Sütlü Nuri'den. Şarkıyı bırak dinleyelim dediği için. Azıcık ucundan da Nuri'nin Halil'i tatsın.

Tövbe yarabbim, yana siladım. Allah'ım yarabbim, bir akıllısı benim olmaz. Akıllısı da benim olmaz. Nasıl bari şöyle o be? He? Kıçına acı biber mi sürdüler? He? Nasıl bari şöyle o? Abi Halil. Geçen gün biz Ümit'ten aldık fideleri. Çok memnunuz. Bu sene çok güzel acı biberler var. Ama nasıl acı tatlı acı yakıyor. Ama nasıl acı tatlı yakıyor. Bir görseniz. 3 tane kocaman biberi birden yedim. Yattım. Bütün gece midem yandı. Bütün gece midem yandı. Çok acı yedim. Annem dün diyor, kıslanır diyor. Gene biberler var, çok güzel olmuşlar ama koparmadım, çok acı yiyorsun diyor. Dedim anne, dayanamıyorum acıya. Dayanamıyorum. Hele yanında kuru fasulye falan gibi böyle bir yemek olacak. Of of of of. Of. Sadece çok yediğim zaman midemi yakıyor, o kadar. Başka herkes çıkarken şikayetçi, çıkarken diyorlar oramız buramız yanıyor. Bana hiçbir etki yapmıyor. Vallahi de billahi yapmıyor bak, hiç. Motor sağlam. Halil Agam uluyor. Oyunu yaptığı zaman dikkat et demiş Fahin Tuzlacı. Ay yarabbim vallahi. Ay Halil Agam. Efendim Şener Batı Trakya'da kulağı az duyanlara az işitenlere hizmet veriyor. Hondos Center'ın karşısındaki yolda 2531-0-27 numaralı telefonda hizmetinizde. Şener Gümüce'de Emboriko, pardon, Zara Kids'in karşısında Enis Hisar'ın altında İskeçelilerin de hizmetinde. Dün gittim koku aldım Kalfa Pastanesi'nden. Gürkan abi gerçekten dediğin kadar varmış diyor Mustafa Hacı Mehmet. Abi arkadaşım, ben boşuna mı öveceğim? He? Yalnız çok özel bir şeydir o. Seven çok sever, sevmeyen de sevmez kokoyu. Yani Hindistan cevizini seven sever, sevmeyen sevmez. Bizim ben yemek falan çok seçmem. Yemediğim birkaç şey vardır. Yağlı et yemem, kuzu eti yemem. Kokan etler, keçi meçi yemem. Yerim aslında, kuzu etini yemeye başladım son zamanda ama çevirme yemem. Paça yemem, kelle yemem. Ama diğer sebze meyve yemeklerini hiç seçmem. Çok da severim sebze yemeklerini. Bizim Arda yumurta yemez, sarımsak yemez, soğan yemez, unu yemez, bunu yemez. Arda dayısına çekmemiş. Sofrada yumurta olduğunda yapıyor kızan. Küçükken sofrada sarımsak olduğunda, soğan olduğunda yapardı. Yok, kızanın herhalde alerji gibi bir şeysi var soğana, sarımsağı yemiyor. Ben gene içine gireceğim. Geçen gün kokolardan bir tane almış, yarım bırakmış. Abi Arda dedim, niye yemedin onu dedim. Çok kötü dayı dedi. Bak, çok kötü dedi. Kötü de demedi. Sevmedim de demedi. Çok kötü dedi kızan. Öyle dedi bana. Ben gene kokoları, kokoya bayılıyorum. Kokonatlı. Çok güzel. Kalfa pastanesi yapıyorum. Çok güzel bir şey. Ne kurabiye, ne yumuşak tatlı gibi. İkisinin arasında bir şey koko. Delilik kafama vurdu. Ben de seviyorum acıyı demiş Halil. O zaman ben kasaba bırakayım sana yarım kilo acı biber. Ama minimum 50 euroluk alışveriş yapmak zorundasın. Tamam mı? Kuru kasap. Çok güzel tazecik sucuklar yaptılar. Snitzeller yok satıyor. Çok güzel oluyor. Geçen gün ben de yedim. Bayıldım. Vallahi çok güzel. Ben de yedim. Neden yiyorum? Snitzel yağda kızarınca güzel olduğu için. Yağda kızartmışlar. Ben yağda kızartma yememeye çalışırım. Gerçekten muhteşem tavuk snitzeli var. Efendim işte sucuğuyla, köftesiyle, köfteleri çok satıyor. Snitzelleri ve köfteleri yetiştiremiyorlar. Habire yapıyorlar. Ben yeni bir tarif buldum. Onu bile denemeye zamanları kalmadı. Bakalım yarın giderlerse atölyeye, yarın deneyeceğiz inşallah. Bazen pazarlara da gidiyorlar çünkü yetiştiremiyorlar. Kuru Kasap, Ahmet Kuru. İskeçe'de, Leoforo Stratı 14'te ziyaret edin. Sizler de ziyadesiyle memnun kalacaksınız. Çok güzel, düzenli, harika bir kasap. Günaydın reis demiş Özcan Semerci. Yeni mi gidiyorsunuz dükkana? Sabahtan beri bağırdım duydum, hiç beni duymadınız. Özcan Semerci, Vedat Arabacı.
Ya benim bunlar Stonafro. Stonafro köpük köpüğe yıkıyor. Instagram'da Stonafro olarak bulun, takip edin. Stonafro 18 euroya arabayı bulunduğunuz yerden alıyor, bulunduğunuz yere getiriyor, bırakıyor. Bu fiyatı başka hiçbir yerde ve bu kadar güzel yıkamayı başka hiçbir yerde bulamazsınız bu fiyata. Stonafro. Dayı, sen de düğünde giyilecek ayakkabı var mı güzel diyor Arda. Arda, benim Nike ayakkabılarım vardı. Onlar sende mi? He? Abi Arda'cığım, sen benim şeylerimi beğenmiyorsun ki. Ya siyah giye ya beyaz bu kuzen. Ben gökkuşağı renklerinde giyiniyorum, ama sevmiyor öyle şeyleri. Ayakkabı dolu. Gel bak, al seç. 25 çapını ayakkabım var. Sabahtan beri ilk kez söyleyesin abi adamı demiş Emre Semerci. Seni bir tokatlarım ben. Seni Faros'a geldiğinde çıpır olan döverim bak. Sabah da söyledim. Gittim sen Laganas'tayken sen deli de tanımamışsın. Bakma usandık, Faik de öyle. Hau demiş Halil. Canım sen sen Faik'i fersah fersah geçersin delilikte. Faik senin yanında kuzu gibi geliyor. Kuzu gibi kalıyor. Ayakkabılar bende, sonra geleceğim diyor Arda. Ha, tamam. Ben de diyorum ayakkabılar nerede? Baktı, açtım baktım ayakkabılarımı akşam. Diyorum sanki bir ayakkabı eksik. Sanki bir çift ayakkabı eksik. Arda

Gel ben 1450 euro indirimde aldım. Gucci ayakkabılarım var, onları vereyim sana. Siz Sefa Doğan'ı takip ediyor musunuz? Ünlü markalarla dalga geçiyor Sefa Doğanay. Balenciaga diye bir marka var, çok pahalı. Yani 3000-5000 euro elbiseleri. Balenciaga'nın kaynımgilleri ben doğradım. Müge abla kreasyonunu yapmış. Gördünüz mü? Kaynımgilleri ben doğradım.

Nazım abi yolluyorum telefon numarasını. Konuş sen onlarla. Gürkan Amuci demiş Timur. Şu ne oluyor be? Timur Tuban.

Ölüyorum kederimden. Öyle bir şarkı vardı. İnsan içine çıkmaya yüzüm kalmadı. Timo. Nasılsın Timo? Ve devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Korifi. Cuma akşamları canlı müzik var. Yer ayırtın isterseniz. Yer ayırmıyorlar gerçi. Erkenden gidin, yer kapın. Yer bulamıyorsunuz. O kadar yoğun oluyor. Köftesi harika. Muhteşem. Korifi. Yine fantastik korifi. Hafta sonu köftesi. Çevirmesiyle, ciğer sarmasıyla, güveciyle fark yaratıyor korifi. Bulatköy'ün gururu korifi. Ferdi Baba bugün günlerden arabesk galiba demiş. Mustafa'cığım Mehmet sevmez misin Ferdi Baba? Ferdi Baba'yı olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdimiz?

Bana mı bir şey dedin Gürkan abi, duymadım diyor Mustafa Hacı Mehmet. Sana dedim. Ferdi baba sevmez misin dedim. Olmasaydı derdimi söyler miydi Ferdimiz dedim.

Ferdi Baba'dan Elveda Mutlulukları çalıcılar çaldıramayacağım. Çünkü hiç bildiğim bir şarkı değil. Kesin de iyi güzel bir şarkı değildir bilmediğime göre. Geçen de çaldırdın galiba onu. Sen beden istedin galiba değil mi Leyla? O kadar güzel Ferdi Baba şarkısı arasında gidip en kötülerini bulayasın. Nasıl oluyorsa bu iş anlayamadım. Elveda Mutluluklar nasılmış o? Mırıldan bakayım azıcık. Elveda Mutluluklar Ferdi Baba'dan. Böyle bir şarkısı var Ferdi Baba'nın. Elveda Mutluluklar Ferdi Tayfur. Geçen de istediğin sen galiba onu benden. Nasıl şarkıymış o be? Dur bakayım bakayım azıcık. Baksana, baksana, baksana. Bak. Aa, güzelmiş ama bu. Haydi bakalım arabesk yapalım. Olmasaydı derdimiz söyler miydi fırdıverdimiz? Hayır istemedim demiş, tamam istememişsin. Ben onun güzel olduğunu hemen anlayıverdim. Yoksa çalmayacaktım. Ama vazgeçtim çalıyorum bak. Bak. Sonra bana vay ne fena bu Gürkan. Vay ne şey diyesiniz. Nasıl sevmem Gürkan abi? Ben Ferdi Tayfur'un hastasıyım demiş Mustafa. Yaşa. Yaşa kardeşim, yaşa kardeşim. Üstü kozma Fener'de. Stukozma, Gümüşhane'de merkezde tam Platya'da. Stukozma'da balık da var. Stukozma'da et de var. Stukozma, Kozma, Fener'deki dükkan zaten dolup dolup taşıyor. Dolup dolup taşıyor. Uygun fiyata çok güzel şeyler yiyorsunuz. Stukozma'da Rıfat Marketler. Keyifli alışveriş. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Müşteri olan saygısıyla, tertemiz ortamıyla, geniş reyonlarıyla, geniş park yeriyle Kurcalı'nın gururu oldu yeni Rıfat Market şubesi. Rıfat Marketleri başarılar diliyoruz. Merci beaucoup. Merci.

Ne boku ne boku demiş. Faik Tuzlacığım, Fransızca bilmiyorsun sen ya. Merci beaucoup, merci. Çok teşekkür ederim demek Fransızca. Gürkan kralım, yakışıklı kardeşim, gene süpersin. Radyoların starısın. Radyoların kralına günaydınlar demiş Enver Eşref dayı. Günaydın dayı. Günaydın orkidelerinleri. Ne oldu? Benim bugün bütün alatlar bozuk yalnız. Bir alat bozuluyor, bir alat bozuluyor. Hayırdır inşallah. Hep kolumayı yiyor benim aletler.

0: yoklar. Kaçmak için alatlar koluma iyi galiba demiş Emre. Ay, hiç sevmediğim birisi yazdı gene. Günaydın Gürkan abi, nasılsın canım? Canım abicim demiş Tarkan Berke. Günaydın. Günaydın, günaydın canım, günaydın. Gülçin Ferhat Gümçürk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde. Gülçin Ferhat deyince akla gelen her şey sevgili dostlar. Yan tarafına Sinap Lanta, onların. Onun yan tarafında döviz bürosu, onların. Bu gidişle bütün Edirne'yi satın alacak bunlar. Ben bunlarla aramayı tutayım, hoş tutayım. Bunlar Edirne'nin en zenginlerinden. Aykut'cum nasılsın? Nasılsın canım kardeşim benim Aykut Saygın Bey gibi. Öpüyorum seni her yerinden Aykut Saygın Bey gibi. Çok seviyorum ben onları, çok bayılıyorum onlara. Ay nasıl yorgunluk çöktü üzerime, yanlarım abi ya. Ay. Ali Molla Molla Ali. Yumuşak ye sınıfı ehliyet bile veriyor Ali Molla Molla Ali. Efendim otomatik vitesli arabada ehliyet kullanması, ehliyet almasını öğrenin. Araba kullanmasını öğrenin. Çok kolay zaten. Onu da öğrenemezseniz hiç öğrenmeyin. Bastın gidin. Kaçın gidin oradan. Boşuna meşgul etmeyin Ali'yi. Ali Molla Molla Ali Autokinesis. 8 ortak. En yakışıklısı, en genci Ali. Bıra bıra bıra bıra. Yarma gibi delikanlı böyle. Yarma gül gibi bıra. Yarma gül gibi bıra. Yarma gibi delikanlı. Ali Molla Molla Ali. Efendim Serdar Bey gibi koltuk döşeme, koltuk üretimi, tente işleri Serdar ve ekibinde. Jel kaplama, gölgelikler Serdar ve ekibinde. Pergola üretimi Gümüşlü Kozmoyolu 1. kilometrede Serdar ve ekibi sizlere hizmet veriyor sevgili dostlar. Buradan mı geliyorum sana bak file demiş gülmüş İlhan. Neresi burası be? Hospital, hospital. Nereye gidiyorsun sen be? Ama buradan Kavala'ya gidiyor insan. Sen niye dolanıyorsun İskeçede be? File. Yayındayken Bülent Ersoy gelse giremez içeri. Yayındayken Muazzez Ersoy gelse kapı dışarı ederim. Dün beni dün Erdem'le şeydeyiz. Birisi bana adını vermeyeceğim. Ünlü birisi, hepinizin tanıdığı birisi benimle benim yayınıma katılmak istiyormuş. Gelmiş buradaymış, burada kalacakmış bir hafta falan. Efendim, dün de tam arabaya bindik. Erdem dedim, arabayı sen kullan dedim. Ben dedim, cevap vereyim dedim. Bakayım dedim ne yazmış, ne söylemiş. Sonra aradım onu. Sonra konuştuk. Dedi ki, senin dedi yayınına geleceğim dedi. Gelebilir miyim de demiyor, geleceğim dedi. He dedim, ne yapacağız dedim yayında. Yeni şarkımız çıktı dedi, bilmem kaç milyon izlendi dedi, bilmem ne dedi, bilmem ne dedi, onu tanıtacağım dedi. Bir de dedi senin dedi acayip reklamın olacak dedi. Dedim kusura bakma dedim. Nazikçe dedim ki benim çok sponsorlarım var, benim dedim çişime vaktim, yapma vaktim olmuyor dedim. Seni kabul edemeyeceğim programa dedim. Öylece kalıverdi. Erdem dedi Gürkan abi ne adamsın dedi. Ne adamsın dedi. Ünlüleri bile dedi hemen dedi geri çeviriverdin dedi. Niye bunu yaptın dedi. Dedim Erdemciğim dedim ünlü de olsa ünsüz de olsa ben programda yok iki çift laf edemiyorum. Sponsorlarım benden bunalıyorum. Ondan nasıl oturup da program yapayım? Yani yapabilecek şeyde durumda değilim. Yoksa yapardım. Ama dedi adam ünlü seni tanıtacaktı dedim. Ya tanıtırdı ne olacak dedim tanıtacaktı. Ben zaten burada ünlüyüm. Ne yapayım yani? O adam bana ne getirisi olacak yani? Yani getiri götürü olarak bakmıyorum işe de. Yanlış anlaşılmasın beni dinliyordur belki. Efendim zamanım yok. Hakikaten hiç zamanım yok. Yani oturup şurada yarım saat birisine vakit ayıramam. Çünkü çok sponsoru var onları döndürmek zorundayım. Ya sonra sponsorlarım kızıyor bana. Tamam korkma gelmeyeceğim demiş İlkan. Zaten gelmeyeceğini biliyorum be ya. Singer Kokinitis'e geldim, refile iki tane yeni dikiş makinesi aldım. Megalonia Pikiristin demiş. Oo, hadi bakalım Megalostetin Epikiristi. Megalostetin. Yaşa. Yaşa, kolay gelsin. Yani İlhan da en iyi bilenlerdendir yayındayken. İlhan da bu radyoculuk işini yaptı. Şarkıcılık işini yapıyor. Orkestra işini. Yayındayken hiç dikkatinizin dağılmaması lazım. Hele hele böyle bir sürü sponsorunuz varsa, benim gibi boş boş muhabbet ediyorsanız, ben kendi kendicime burada mutluyum. Alıyorum aplağımı, deli aplağımı. Ne güzel program yapayım. Kimseyi istemem. Vallahi billahi. Tarkan Gencemcesi Tarkan'ı bile istemem. Akşam nerede olacaksın, seni görmeye geleyim diyor Tarkan. Bak. Da ben sana kaç kere söyledim seni görmek istemiyorum diye. Sen laf anlamıyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım, daha nasıl söyleyeyim? Deselona sezore file. I don't want to see you. I don't want. Dur şimdi, dur. Dur. Anlamıyor bu. İngilizce de anlamıyor, Türkçe de anlamıyor. Bekle azıcık, bekle. Dur şimdi. Sevgili Tevekel'cim, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, seni duyduğuma sevindim. Sen nasılsın? Bugün nasıl gidiyor?
0: İyi. Bir şey, sana bir şey sorabilir miyim? Bir tercüme isteyeceğim senden.
1: Sor. Tabii ki.
0: Bana Japonca seni görmek istemiyorum diyebilir misin?
1: Japonca'da şöyle denir. Banata ni aitakunai.
0: Ainata kanai nutokai Tarkan. Tevekel'cim.
1: Banata ni aitakunai. Yani... Anata ni sana demek, aitakunai ise görmek istemiyorum anlamına geliyor. Sana... Yani tüm cümle anata ni aitakunai.
0: Akata ni aitakunai. Söyleyebildin mi?
1: Aynen öyle. Ha. Evet, anata ni aitakunai. Tam olarak.
0: Anata ni aitakunai.
1: Bir de süper. Aynen. Bu doğru.
0: Çok doğru söyledin. Bir de şimdi aynısının seni görmek istemiyorum Çincesini söyle lütfen.
1: Tamam. Çince şöyle denir. Wobu xiang jianni. Tonlamayla söyleyeyim. Wobu xiang jianni.
0: Wobu xiang jianni.
1: Evet, aynen öyle.
0: Bir şey daha rica edebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Bir de bunu Rusça söyleyelim de belki anlar Tarkan.
1: Rusça şöyle denir. Yani хочу тебя видеть.
0: Yani хочу тебя видеть.
1: Evet, çok yakın. Yani хочу тебя видеть.
0: Yani хочу тебя видеть.
1: Evet, aynen öyle. Yani хочу тебя видеть.
0: Çok
1: tamamdır.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi Allah senin tuttuğunu altın etsin inşallah. Allah tuttuğunu altın etsin.
1: Buyurma. Amin, çok sağ ol. Güzel dileklerin için teşekkür ederim. Sana da sağlık, huzur ve bol şans diliyorum. Çok her iyi. Şey gönlünce olsun.
0: Senin de her şey gönlünce olsun. Anladın Tarkan. Seni görmek istemiyorum. Karşıma çıkma. Allah'ım ya Rabbim, kurtaramıyorum kendimi ben. Kurtaramıyorum ben. Varsa ne diyeyim ona Halil? Çingenece söylesin demiş Tarkan belki. Sevgilim Tevekel'cim.
1: Buradayım, dinliyorum.
0: Ha, bir şey daha soracağım. Şimdi Romanca söyleyebilir misin aynı şeyi? Seni görmek istemiyorum mu?
1: Romanca derken Romanca mı yoksa Romanca mı?
0: Romanca, yani Çingene dilinde.
1: Tamam, ona bakıyorum. Küçük bir not, Roman dili aslında çok sayıda lehçeden oluşuyor. Yine de yaygın kullanılan bir versiyonla şöyle denir. Nakamav teddikav tut. Yani seni görmek istemiyorum. Eğer aklındaki belirli bir Roman lehçesi varsa ona göre de ayarlayabilirim.
0: Yok, ne bileyim ben de Romanların lehçeleri olduğunu. Yunanistan Romanlarının lehçesini söyle bana.
1: Tamam, ona bakıyorum. Bak. Tamam, Yunanistan'da konuşulan Romani'de tek bir lehçe değil, bölgeden bölgeye değişiyor. Ama yaygın bu kullanımla şöyle diyebilirsin. Nokamav tedikav tut. Yani seni görmek istemiyorum.
0: Nokamav lekamav tut. Tut.
1: Tedikav tut. Yani seni görmek.
0: Tamam. Günaydın, hayırlı hafta sonları demiş Yasin Kalinci. Boşver alatlar bozuk olsun, başka şeyler bozulmasın demiş Enver Eşref. İyi programlar, klas süpersin her zaman olduğu gibi demiş Erkan Çavuş Ali. Yaşa çok yaşa, bir daha sevdim seni demiş Leyla. Ben sevilmeyecek çocuk muyum, adam mıyım be? He? Ben sevilmeyecek adam mıyım be? Baksanıza be siz be. Bu adama... Bu adama 10 verilmez de kaç verilir söyleyin Allah aşkına be, söyleyin be.
2: Böyle bir adama, böyle bir adama 10 verilmez de kaç verilir?
0: He, kaç verilir? Kaç verilir bu 10 verilmez de kaç verilir böyle bir adama be? Böyle bir adama be.
3: Namangava dedi kaptur. Gürdal.
0: Ne? Nasılmış, nasılmış?
3: Namangava dedi kaf tut. Gürdal.
0: Gürdal, namangava kata tut tut. Tut Gürdal, tut. Gürdal'ı niye söylüyorsun? En önemli alet bozulmasın, dikkat. Ben de ilet Ala abiden aldım 12-13 yıl önce demiş Çuhu. 12-13 sene önce ileti aldığında 20 yaşında olsan, demek ki şimdi 20, 30, 32, 33 yaşlarındasın. Öyle mi? Ama sen koca dingilsin, ben seni küçük kızan sanardım. Ali abi de herkese vermiş, önüne gelene vermiş maşallah. Bugüne kadar 2000 kişiye verdim diyor. Korefile, o konuşan Tanju bu diyor Yasin. Bu kadar dil ve lehçesinden sonra anlamadıysa boş ver uğraşma diyor Mehmet. Adam Romancayı lehçelerinden biliyor. Bırasın Mehmet bayağı. Bırasın ya. ChatGPT'nin adamı tevekkeli. Sesli okuma. Ama kim o öyle benim adımı Süliye demiş Gürdan Sani. Tarkan. Tarkan, illa da seni göreceğim diye. İstemiyorum diyeyim seni gör. Anacığım ne güzel evi var. Dur vazgeçtim galiba. Bana nasıl güzel ev böyle bu? Altın varaklı koltuklar var. Altın varaklı. Altın kaplama. Nerede bu ev böyle? Dur ben sana geleyim. Ben sana geleyim. Sen bana gelme. Bende böyle ev yok vallahi billahi yok. Nasıl ev böyle bu?

Sen soyun evi gibi ev. Birdenbire sana kanı mısın da Tarkan? Bir sana vermemiş Ali abi. Neden vermemiş sorsana diyor Emre. Sana verdi mi? Sana da Ali mi verdi?

Vay vay vay Tarkan, vay Tarkan. Vay ne yakışıklısın, vay ne yakışıklısın bu evin içinde. Ben sana diyorum, seni görmek istiyorum, istemiyorsun demiş Tarkan. Nerede kalıyorsun söyleyeyim, geleceğim bu akşam. Bu akşam kapını açık bırak, geleceğim. Ansızın geleceğim bu akşam.

kamyonda verdi. Kamyon. Sana kamyondan verdi Ali. Ha, kamyon ehliyetini de Ali verdi demek. İlkan bizim kasaba uğramış. Beni rüyamda görsem Arda, Ahmet, Güldem, İlkan. Sevdikçe ben de varım. İlkan'ı hediyesiz göndermeyin. İlkan'a snitchel verin, köfte verin. Sonra da bozulmak üzere lan bir etler var, onlardan verin. Kalmasın, onda bozulmasın. Kalbinde yerin durmaz, seni nasıl adarım. Günaydın. Tezgaha yeni koydum karpuzları Emirhan'ın demiş Meli. Taze taze, sulu sulu demiş. Sen hangi tezgaha koydun? Emirhan da tezgahlarını şaşırıyorum. Sen hangisine koydun? O sarı kızan hangi tezgahdaydı? Bir sarı kızan var. Telsizden dinleyeyim seni demiş Enes. Ela gorimu. Taze taze, sulu sulu, kütür kütür karpuzlar. Kütür kütür karpuzlar. Emirhan'ın karpuzları gorimu. Sana hazırlık yaptım demiş Tarkan. Canım evin içinde yazdın araba Tarkan. Welcome, welcome mobil yazıyor. Bu senin yatak odan mı? Bu nasıl yatak odası böyle? Yemin billah ederim Bülent Ersoy'da böyle yatak odası yok. Bu nasıl yatak odası? Duyamadım abi, kesildi, ne dedin diyor Melih. Melih diyorum, sen hangi tezgahtasın? Bir de başka bir tezgah, Çarbaşköy tezgahı var. Sen hangisindesin? Git aynaya bak, o karşındakini sevebilirsen söz ben de seveceğim demiş Mike Tuzacı. Ben şarkılarımda gidip hep aynaya bakıyorum zaten. Emre Ömer, ne anlatıyorsun bak sen sabah sabah demiş. Sen bu sabah bana fotoğraf yollamadın ha be. Halim Emine, Gürkan Pomakça'da söyle tevekkele demiş. Halim Emine Padalı. Efendim, Sezen Akos Armonistan. Selam Gürkan abim. Nasılsın, iyi yayınlar derim. Sadık'ı şarkı biricik eşime gelsin demiş. Yasu, Yasu. Efendim, şimdi Tevekkel'le biz en iyi arkadaşım benim Tevekkel. Bu bir Türk kahvesi yeterli bizim için demiş İlkan. Türk kahvesi de yapın. Türk kahvesi de yapın. Ne isterse yapın İlkan'a. Hepsi benden ikram. Hepsinin parasını ben ödeyeceğim. Türk kahvesi de köfte koysunlar sana. Snitchel koysunlar. Misnitchel koysunlar. Köftelere bayılacaksın. Snitchel'lerden ayıcaksın. Ne oluyor? Biri veriyi biri koyuyor demiş Emre. Ben tezgahta değilim. Abi karpuz götürüyor markete şimdi demiş Meli. Bir kez görüntülenen bir fotoğraf göndermiş. Niye bir kez görüntülenen fotoğraf yolluyorsunuz bana? Onlara telefondan bakmak zorunda kalıyorum. Bilgisayar açmıyor onları. Akşam nerede olacaksın? Geleyim diyor Tarkan. Yok, ben sana geleceğim. Sen söyle nerede senin evin, ben sana geleceğim akşama. Akşama kapıyı açık tut. Karpuzdan fotoğrafını çekmiş, yollamış bana. Vay ne güzel ki o karpuzlar. Kütür kütür kütür kütür kütür kütür kütür kütür. Bu karpuzlar. Ben seni benim fakirhanemde ağırlayamam ki. Ağırlayamam benim fakirhanede. Benim evi bir görsen şok olursun zaten. Bit pazarı gibi. Bomba düşmüş gibi. Sanarsın Trump bombalamış. O derece. Nela dosya gorimu. Ve ne diyoruz? Ne diyoruz? Just green.
temizlik ürünleri. Efendim, kimyasal madde barındırmayan EcoCert sertifikalı ürünler. Çamaşırlarınız için, çamaşırlarınızı yumuşatmak için yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel temizleyiciler ve tabii ki bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar Just Green'de. Ayrıca Just Green, Just Green bulaşık deterjanlarıyla da fark yaratıyor. Ahmet Bayram, Just Green. Eora Beach Club Fener'de. Gidin gidebilirseniz. Her yeriniz donmazsa gidin. Eora Beach Club. Eora Beach Club Fener'de sizlere hizmet veriyor. Gidin oturun, giyinin. Eşofmanlarınızı, buzlarını, kazıklarınızı, bufanlarınızı giyin oturun. Eora Beach Club. Eora Beach Club. Seden. Seden Neşi Perihan Perihom. Sevgili dostlar, Perihom sizlere. Siras 3'te hizmet veriyor. İskeçe'de hizmet veriyor. Öğrencilere %20 indirim var züccaciye mağazası Perihom'da. Efendim, sarma makinelerinde, makinelerinde indirim gibi 5 euroya sarma makinesi alıyorsunuz ve yaz boyunca devam edecek indirimler. Hava serin, pervaneyi ne yapayım demeyin. Havaya haftaya 37-38 dereceleri göreceğiz. Çok sıcak olacak haftaya sevgili dostlar. Efendim, pervane 90 watt 38 euro. Pervane 40 watt 20 euro. Aplosta çamaşır sereceği 11 euro. Tost makinesi beyaz 750 watt 15 euro. Oval güveç 38 santim 13 euro. 13 euro. 13 euro. Ve devam edelim. Hisar kuru kahve. İncecik taş değirmende öğütülmüş mis gibi kuru kahve. Hisar kuru kahve Gümüşhane'de. Enis Şerif'in olduğu yerde. Piroz Bankası'ndan dönün ilerleyin. Hemen Enis'in olduğu yerde 27-28 metre ileride Hisar Kuru Kahve sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Çok teşekkür ederim Hisar'a. Şapçı'ya gidelim, Şapçı'da kalalım. Deva'daki kardeşlerimize, Merve'ye ve Ezgi'ye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar diyelim. Ve Deva vatandaşa hizmet için var. O yüzden adı Deva sevgili dostlarım. Her derde deva olmak için 21 tane sigorta şirketiyle anlaşmalı. En büyük sigorta şirketleriyle anlaşmalı. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devri işlemleri de yapılıyor. Papatima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında hizmetinizde. Deva sevgili dostlar. Deva'ya çok teşekkür ederim. Konstantino Ayşe ablanın olduğu yerde dükkan köşe. Dükkandaki esnafın adı Ayşe. Süslemede 1984 yılından beri hizmetinizde. Ve Ayşe ablanın olduğu yerde Konstantino kuru yemişler. Konstantino portakallı Olikis Alessio sade. Tayinler. Hüseyin Aga kendi elleriyle yapıyor. Kavrulmuş fındıklar, fıstıklar Konstantino'da. Ve Hüseyin Aga'da domates satışı başladı. Salçalık domatesler. Efendim Hüseyin abi de siparişlerinizi verin. Geçen sene biz ondan aldık, bu sene de alacağız. Bu sene de, çünkü annem domates bulamıyor. Domates az bu sene. Pazarda bile güzel domatesler yok kız hanım dedi. Senesinden herhalde, bilmiyorum. Veysel Hüseyin bir fotoğraf göndermiş. Veysel. Ama Veysel, tatili yaptınız, geldiniz, geri dön. Hollanda'ya mı döndünüz? Bu üstü çıplak kızan kim? Senin patronun ağzında da hep cigara var maşallah. Ya Sazrepet ya. Ya Sazrepet Hollanda ya. Gustavo ne? DJ Stelios. Emirhan'ın Çarabaş Köyü tezgahından selamlar. Herkesi bekleriz. Sarı kızdan benim ben Necmettin demiş. Aa, ama Necmettin sen misin? Ne bileyim ben senin WhatsApp'ta senin şeyin yok ha. Profil foton var ama motorda kafanı başını eğmişsin, tanıyamadım. Sen misin sarı kızan? Yine tek görümlük bir fotoğraf yollamışlar bana. Ya Rabbim Allah'ım, tek görümlük fotoğrafları şeyden bakmam lazım. WhatsApp'tan bakmam lazım onlara. Niye böyle yapıyorsunuz siz? Yani bilgisayarda yüklü efarmı güler ama tek görümlük fotoğrafları aman telefondan bakmam lazım. Telefona takılıp duruyor vallahi bile. Gene boy panikinsi istiyor. iPhone'muş. Ay. Ay. Ay.
Nerede yazdın sen bana? Hayır, sen bana WhatsApp'tan yazdın. Bir dakika, sen bana Instagram'dan yazmışsın. Of yarabbim ya Resulallah. Of yarabbim ya Resulallah. Tek görünümlü fotoğrafa bakalım. Neco'nun fotoğrafına bakalım. Ve Tokarpuzi tonu Tokarpuzi Tulikiu Kuruçalı karpuzu. Yaşayın bıra, yaşayın bıra, yaşayın bıra, kütür dedim bıra, kütür dedim bıra. O çıplak kızan patronumun kardeşi demiş. Dur bakayım, benziyor mu kardeşine? Bayağı benziyor abisine. Patronun ayrım yapıyor mu kardeşini? Çalıştırmıyor çok değil mi? Hep seni çalıştırıyor. Ya? Öyle yaparmış, öyle duydum ben. Patronun kardeşi ya, o bana yazardı, bak unuttum adını. Tamam, azıcık kilo almış şimdi, tamam hatırladım ben onu. Tamam hatırladım. İnsan evlenince kilo alıyor. Ela gorimu. İsmail Topçu. Üstü çıplak kızan benim demiş İsmail. Tamam, şimdi hatırladım. Çoktan beri yazmadın bana. Bana yazarken çok zayıftın. Evlenince, kızanların olunca kilo almışsın azıcık. İsmail Topçu. Gustavo Suleo. PSK Yastıköy'de, Yastıköy merkezinde ikinci el arabalar, birinci el araba yok, ikinci el arabalar, kiralık arabalar, 9 kişilik minibüs var, kiralayın, istediğiniz yere götürsün sizi, şoförüyle beraber. PSK geçtim, Lekaps Kafe'ye geldik. Lekaps Kafe Yastıköy'de yolun üzerinde. Lekaps Kafe içini yeniledi, çok güzel oldu. Lekaps Kafe'de pizzolar, biftekler, köfteler, harika şişler, muhteşem lezzetler. Lekaps Kafe'de her kafede sabahtan akşama kadar illi marka kahve. Köyün dışına da delivery servisleri var. Lekaps Kafe'de cumartesi akşamları fırında kuzu var. Lekaps Kafe. Lekaps Kafe'ye de kalimera. Lekaps Kafe'ye de günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: Sevgili Telef Tevekel, canlı yayındayım. Yine seni rahatsız ediyorum. Senden bir anons geçmeni isteyeceğim ama başka bir dilde anons geçmeni isteyeceğim. Yapabilir misin?
1: Tamam, yapabilirim. Hangi dilde ve tam olarak ne söylememi istersin?
0: Evet, Japonca söyleyelim. Japonca'da sevgili dinleyiciler, sevgili dostlarım, şimdi de sırada orkestradan süper bir potpourri var diyebilir misin?
1: Japonca şöyle diyebilirsin. Minna-san, itoshii tomodachi tachi, tsugi wa orkestra kara supana medoree desu. Yani tam olarak sevgili dinleyiciler, sevgili dostlarım, şimdi sırada orkestradan süper bir potpourri var anlamına geliyor. İstersen daha samimi ya da daha resmi bir versiyon da hazırlayabilirim.
0: Daha samimi versiyonda söyle, ondan sonra girelim şarkıya. Hadi bakalım.
1: Tamam, daha samimi Japonca şöyle diyebilirsin. Minna, itsumo arigato. Tsugi wa orkestra no saikou no medoree da yo. Yani herkese teşekkürler, sırada orkestradan harika bir potpourri var dostlar gibi. Hazırsan buradan şarkıya yumuşak bir geçiş yapabilirsin.
0: Yumuşacık geçiş yaptım bile.
1: Tamam, harika.
0: Oh, bir de Çince söyleyelim aynısını, hadi bakalım. Çince.
1: Tamam, Çince şöyle diyebilirsin. Çinay de tinjong pongyomen, çeşelay şi yue tuan daylay de çobang çuan şal. Samimi bir versiyon istersen şöyle de olur. Daca, çeşelay gey daca daylay yi duan yue duay de çalzan çuan şal o. Yani sevgili dinleyiciler, şimdi orkestra sizlere harika bir potpourri sunacak. Hazırsan buradan müziğe akabilirsin.
0: Çince
1: çok enerji yüksek.
0: Enerji yüksek.
1: Evet, Çince, biraz.
0: Çince çok komik geldi bana ben.
1: Evet, o yükselen tonlar biraz insanı gıdıklıyor. eğlenceli bir akışı var. Ya, kesinlikle ister misin bir akışı biraz daha yumuşatayım?
0: Yumuşat bakayım, nasıl yumuşatacaksın? Ha, yumuşat. Hep sen de yumuşamadan tamam, yanasın.
1: Tamam, daha sakin ve sıcak bir versiyon şöyle olabilir. Daca gansiye nimen içvizay. 接下来让我们一起欣赏乐队。
0: Bak şimdi Emre Semerci aradı yine. Emre, bak yapay zeka ile konuşurken bunu yapma. Vallahi billahi bak, yemin ederim seni engellerim. Bak Emre, bak sana son kez söylüyorum çünkü seni arayınca kesiliyor.
1: Teşekkürler. Şimdi birlikte grubun harika potpourrisinin tadını çıkaralım. Daha yumuşak.
0: Evet. Sevgili yapay zekacığım, bir de Rusça anons edelim. Aynı şeyi Rusça söyleyelim ondan sonra.
1: Tamam. Rusça şöyle. Дорогие слушатели, сейчас для вас прозвучит потрясающее попури в исполнении оркестра. Daha samimi bir tonda istersen. Друзья, сейчас будет классное попури от нашего оркестра. Yani sevgili dinleyiciler, dostlar, şimdi orkestramızdan harika bir potpourri geliyor.
0: Evet, bir şey daha isteyebilir miyim?
1: Tabii, buyur.
0: Bana Çince Emre senin pipini keserim. Bak, dikkat et kendine diyebilir misin?
1: Bu şekilde şiddet içeren ifadeleri çevirmem doğru olmaz. İstersen daha nazik...
0: Dur bakayım, niye sustun sen gene? Daha nazik bir şekilde söyle o zaman.
1: Ama net bir uyarı hazırlayabilirim.
0: Tamam.
1: Mesela hadi. Çince şöyle denebilir. Emre, kendine dikkat et. Tamam, daha yumuşak bir dille şöyle diyebiliriz. Aymurey, çoğu halsıcı, doğru iyi entren. Yani Emre, kendine iyi bak, güvenliğine dikkat et.
0: Tamam. Bitti, bir kez daha tekrarlayalım aynı şeyi.
1: Tamam, tekrar ediyorum. Aymurey, çoğu halsıcı, doğru iyi entren. Yani Emre, kendine iyi bak, güvenliğine dikkat et.
0: Pipini keserim demek şiddet değil ama şiddet olarak algılıyor bunu. Yapay zeka. Ne olacak bir pipiden? Keseceğin de ne olacak? Ölmeyecek ki. Pipisiz kalacak. Allah Allah. Japonlar bile seni dinliyor Gürkan abi. Bu nasıl bir büyüklük? Bu nasıl bir starlık demiş. Ahmet Bayram. Topçu önceden iyiydi ama arkadan çok bozdu kendini. Söyle onu arada nefes alsın diyor Emre Ömer. Hangi topçu? Küçük olan mı, büyük olan mı? Bir de Faikçe dinle söylesin birazdan demiş Halil. Konuştuğumuz dili unutacağız bugün işte. İyi yayınlar derim demiş Mehmet Ahmet. Gözünü de gizli sevenler. Drop pastanesi. Pop pop pop pop pop pop. Drop pastanesi. Aman da ne güzel şeyler yaptı Furkanis. Furkanis. O yine Furkanis mi aydan çıkarmış? Ben ne diyeyim, bu nasıl Furkani? Ena Furkani mu? Sen iste Sütlü Nuri'ye ne demek? Sütlü Nuri bile yaparım dedi Furkan. Yaşa. Yaşa. Sütlü Nuri'yi bana Sütlü Nuri'yi faya yap. O çok seviyor. Sütlü Sütlü Nuri'yi. Drop pastanesi. Sütlü Nuri'ye bile yapıyor drop pastanesi. Tatların hiçbir çeşidinde glikoz kullanmıyor. Furkan'ı yurt dışına yolladılar. Dünyanın parasını verdiler. Orada tatlı yapmasını öğrendi. Pasta yapmasını öğrendi. Çeşitli yarışmalarda çeşitli ödüller aldı. Ve geri döndü, harikalar yaratıyor. Instagram'da Furkanis. Furkanis olarak Instagram'dan takip edin efendim. Klasik şuruplu tatlılar, baklava, sütlü baklava, cevizi ve Hindistan cevizi olarak sunuluyor. Profiterol, Selanik usulü cheesecake'ler, fare, pondikakiler, karyokalar, doğum günü pastaları, dondurmaları efsane, çikolatalı, sütlü, kaymaklı, ballı, doğal dondurmalar ve meyveli dondurmaları da viral. Ve tulumba tatlılı kadayıflı dondurma yediniz mi? Yemediyseniz gidin dropta yiyin, bayılacaksınız. İkinciye sünnet yapayım de icadın yapay zekaya diyor Ahmet. Ay, ya, şiddet olarak algılayın.

abi sıcaktır diyor sahte Çiko. Neresi sıcak be? Nerede sıcak be? Ben donuyor burada be. Ben kaloriferleri yaktım açtım. Sen ne diyorsun sıcaktır diye?

fille. Ore fille. Agora Plus. Gümüşhane'de her hafta indirimde fiyatları var Agora Plus'ların sevgili dostlar. Agora Plus. Agora Plus'larda yarına kadar, yarın da dahil, Delta Plus Trangato yoğurdu 1 kilogramı 2.90, %5 yağlı. Prosfora Babylino 4, 5, 6, 7 numaralı. Bebek bezleri 8.99. Efendim Stroma Pet İposendon'u attı. 60 x 90 cm 15 tanesi 2.70. Klorin Vektor marka klorin 2 litresi 89 lira. 24 tane tavuk bülyonu 3.30. Knorr marka Agora Plus'ta. Ve Mona Lisa sabah 10'dan 3'e kadar açık. Mona Lisa Hatice abla. Salı ve Perşembe öğleden sonraları da açık. 1300-1500'e yakın gelinlik var. Kiralık ve satılık. Azınlığın ve çoluğunun tercih ettiği gelinlikçi. Ne diyoruz? Hatice ablaya çok teşekkür ediyoruz Mona Lisa. Canlı çiçeklerle gelin arabası süslüyor. Gelin yolu süslüyor. Gelin buketleri yapıyor. Tuzcuköy girişinde. Eczanenin bitişinde. Mona Lisa. Aysun günaydın. Günaydın, kolay gelsin Aysun'um.

Haşmet bugün program yapıyor mu abi demiş Emre. O program normalde de yapamayacak. Ben ona kara büyü yaptırdım. Beli iki kat. İki kat yürüye. Ben ona belin kaykısı büyüsü yaptırdım. Haşim doktordan doktora, doktordan doktora koşuyor. Bak dikkat, dikkat et sana gene. Parmağın büküsün büyüsü yaptırırım. Hep bükük kalır parmağın.

Bom, né, Jeff? Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a taşımacılık yapıyorlar. Ben Kefalonya'dayken Kefalonya'ya bile efendim ev taşımışlar. Vallahi billahi. Ambrosia Trans her şeyi taşısın. Araba bile taşıyorlar. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Ambrosia Trans. Kendo ile kalp hipnopiyas. Yanlarım ağrıyor. Yeni yolda 48 numarada Oktay Bey ve ekibi ev yerel lavabolar, çeşmeler, mutfak düzenleri, kapı kutuları, dolapların içine, gardıropların içine çeşitli mekanizmalar Kendro'da sevgili dostlarım. Kendro, yaşa Kendro, tahta masalar, masa ayakları Kendro'da.

Senin direğe neden yollamadın götürsünler diye. Niye direksiz tatile gittin demiş Emre. Striptiz direğini mi? Gördün Faik. Aynı sana benziyor panda. Ondan yolladım sana. Senin gibi sevimli pandacık. Elif Kan Osman, benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Efendim beni zayıflatan isim sizi haydi haydi zayıflatır benim gibi. O burada mı? Elif Kan Osman, hastalarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası bebek beslenmesi, tansiyon olanlar, şekeri olanlar, kalbi olanlar Elif Kan Osman'a giriyorlar. Halkokondil 3 numarada Elif Kan Osman hizmetinizde. Serdar ve ekibi döşeme işlerinde uzman, kumaş döşeme, koltuk üretimi, tenteler, ondan sonra jel kaplamalar, pergola üretimi, Gürcüne Kozmoğlu 1. kilometrede Serdar ve ekibi. Yürü gitme dengesiz demiş Mahik Tuzlacı.

Emre sen bugün evde misin, işte misin? Sen niye yine bana sardın bugün be? Ha, senin yapacak işin yok mu? Evet, SBS Sinan Özel Hizmet Bürosu, kimlik taftata randevuları için, pasaport işlemleri için, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne, kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, çok yakın zamanda elektronik faturanızı da ödeyebileceksiniz. Ayrıca araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Sevgili dinleyiciler, Sinan Beysoft'ta Sobacı Açarsı Eski Niko Market'in aralığında hizmet veriyor sizlere. Yarım hava çalar. Mona Lisa. Mona Lisa. Dinlemiyor Hatice abla herhalde beni. Rosalind Butiye de çok teşekkür ederiz. Gamze, abi elbiseler, günlük elbiseler, yelekli ceketi takım elbiseler. %30, %40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim var. Yararlanın. rosalind.butik.com'un internet adresi, Instagram adresi. Demokrit bir gümücüne Hacı Kozmas'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında. Git Faik'le göresiniz keçeyi kuş bakışı demiş Seden.

Ne yapsın eşek beni o diklikte ne yapsın Faik? Vay ne terbiyesizsin, vay ne terbiyesizsin. Vay ne ahlaksızsın Faik. Fadiyes. Ne diyesin Bay İlkan be, ne fadiyesi be? Sen de benim gibi kaçırıyorsun herhalde İlkan. Dinle Srefili. Fadiyes, fadiyes.

Motoclass'tan şaba. Motoclass'ta elektrikli motorlar, normal motorlar, ikinci el motorlar, alım ve satım işleri. Her türlü alet ve edevat. Steel Bayi Motoclass, Kostukepir'de. Şapçıya giderken sağda, yılların eskitemediyesi Motoclass ekibine şaba şaba şaba şaba şaba. Ela. Traktör deyince traktörcü deyince Mesut. Solist ve kötü marka traktörlerim Batı Trakya Bayi. 2 yıl taksit yapıyor bu traktörlere. Her türlü ikinci traktörün alım ve satım işlerini yapıyor. Tarım aletlerinin tamirini yapıyor. Bakımını, servisini yapıyor. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında. Mesut. Mesut. Traktörlerinize kabinler de var. Türkiye'den gelen çok güzel kabinler var. Sevgili dostlar.

Yapıştır şabaları Gürkan abi demiş Kemal Karadayı. Gürkan Nesnoğlu'ndan Kemal Karadayı ya şaba. Ya sörene şaba. Ela. Yaşa yaşa yaşa yaşa ya sören yaşa. Vay ne güzel ev. Ne güzel taşla yapmışsınız. Bu

Yufkacıya 4 dakika kaldı demiş. Bak seni İforiye'ye verirler demiş Gökhan Karali'ye. Yaşa. Seni çok seviyorum Gökhan. Her yerinden şapur şupur öperim kardeşim seni. Şapur şupur öpüyorum seni her yerinden.

yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Vay bayıldım bu odaya ben. Bu arada şey Kemal. Vay ne güzel, dışarısı da yemyeşil. Çok güzel eve ya. Oh oh oh oh oh. Üstü de lamarina teneke kaplı. Vay yağmur yağarken nasıl güzel olur orası. Şıkır şıkır şıkır şıkır şıkır şıkır şıkır şıkır güzel olur ama arada monosi de var. Tamam, tahta var. Sıcak olur diyecektim de tahta var lamarinanın üstünde. Tahta tavan yapmışlar. Vay tam bir köy evi. Ne kadar da güzel, ne kadar da güzel. Kapının rengi falan çok hoşuma gitti. Her şey hoşuma gitti. Manzara muhteşem. Orion yassı öğren manzarası. Pop pop pop pop pop pop. Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Trakya yufka. Rotopil'indeki bakkal ve marketlerde. Böreklik yufka. Madem seviyesin Gökhan'ı, istek şarkı çal ona. Sor kimi dinlemek istiyor diye demiş Emre. Gökhan! Hangi şarkıyı koyayım, ne koyayım sana? Hem de nasıl güzel. Gel yakalım mangalı bir gün diyor Kemal Karadayı. Vallahi canım istedi. Fahiyi de alıp gelelim mi? Fahiyi alayım. Sen Fahiyi tanıyor musun? Sizin köylü o. Dingil. Ama önce de inmiş onlar. İskeçe'ye. Fahiyi Karadayı bilir misin? Kemal Karadayı. Siz akraba mısınız? Sadece soyadı benzerliği mi var?

Kemal senin hiç şeyin yok abi ya. Fotoğrafın yok ha Facebook'ta. Dur bakayım ha burada var galiba. Sen kimsin? Hangisin? Hangisin? Sen burada mesela fotoğraf koymuşsunuz 19 Temmuz'da.

Kemal Karadayı bu gözlükte olan öteki baban mı? Ver, ver, ver. 2021'de Dominaki Dominaki Kurban yıkana Dominaki Dominaki Güneşi mandı Gürdeneti çıldırlaki Kurması mandı. Tanıyorum, akrabalık da var. Sen Faik abiyi de al gel. Tuzlacı olanı demiş Kemal Karadayı. Pardon, Tuzlacı olanı, Karadayı olanı değil. Aman şaşırdım. Şaşırdım be ya. Faik Tuzlacı be, bu dala ne Karadayısı demiş Faik Tuzlacı. Kafam karıştı be. Yaşlılık işte, ne yapacağım be ya. Bana bir Ahmet Kaya Ayda diyor Gökhan Karaali. Ahmet Kaya çalsan orkestra ister. Allah'ım ya Rabbim, dengesizini ya. Orospu Cevriye çaldır Gürkan demiş Erdal. Sonra müftiye şikayet ediyorlar beni. Bulalım sana bir kız Yasören'den demiş Halil. Ha, Faik Kemal Karadayı fotoğrafını da göndermiş. Tamam, şimdi kim olduğunu öğrenmiş oldum yani. Kemal Karadayı, Kemal Dayı Karadayı birisi diye birisi yazıyor ama... Hiç profiline bakmadıydım. Yaşa be Kemal be, yaşa be.

Bak Fahin'i alıp gelirsem öyle bir şey yapalım. Sen ne kadar buradasın, ne zaman döneceksin? Etler benden olacak, tamam mı? Etleri ben getireceğim. Ben getireceğim derken kasaptan alacağım bedava. Bizim kasaptan. Benden de para alacak diller ya. Sen gene 3-5 biletin lafı mı olur?

Kemal, sadece bu çok cilveli. Öyle kolay kolay beğenmez demiş Faik Tuzlacı. Ama işte şimdi videoyu gönderdi. Aşık oldum eve. Tam hayal ettiğim gibi be. Ben oraya yerleşirsem gitmem de bak. Kurbanikala gominaki dominaki. Kurbanikala gominaki dominaki. Şimdi bizim Gökhan çok ilginçtir. Slow şarkıları sevmez. Slow şarkılardan nefret eder. Slow şarkı çıkınca ama nedense Ahmet Kaya'yı çok sever. Hele hele Ahmet Kaya'nın bir şarkısı var. Gökhan onu çok sever. Cevriye'ye güldüm diyor Aynur abla. Yine masraf yapacaksın demiş Seden. Yine masrafa gireceğim. Olur olur, Eylül'e kadar buradayım etler senden, ayranlar Faik abiden olsun demiş Kemal Karadayı. Tamam. Tamam o zaman. Kardeşin dinler belki, ona göre çaba maba yok demiş Halil. Nasıl, ben onlara çaba reklam yapıyorum ya, bak şimdi. Bir kere söylüyorum. Zaten bir kere söylemesi 10 euro. Kuru kasap. Nefis. Bak, sniçeleri çok beğeniyor herkes, yok satıyor. Köfteleri herkes bayılıyor. Sen geçen de köfte aldın mı bilmiyorum köfteleri deneyin. Sucuklar, ince sucuklar var, sosis gibi, bir de kalını var, kangal sucuğu var. Ondan sonra işte pizzalar, biftekler, ne bileyim ben. Her şey çok güzel, çok güzel tavuk bifteği yapıyorlar. Bak benimkiler birkaç günden beri buzdolabında bozulmasın, onlar pişireyim ben onları sonra. Tavuk bifteğine bayılıyorum. Çok muhteşem yapıyorlar. Hamburger gibi ben onları yapıp ekmeğin arasına koyup yiyorum. Ve onun dışında çok güzel bir dükkan yaptılar. Ahmet Kuru, Kuru Kasap. Dolapanlı bizim damatta. Dolapan'dan. Kriopolio Kuru. Nerede? İskeçe'de Leoforostratu 14'te. Günaydın, iyi yayınlar. Gizem'in doğum günü, seni dinliyoruz. Onun için bir istek şarkı rica ediyoruz. İsmail Avcı selamlar demiş. Aa, İsmail sen misin? Gizem'in doğum günü kutlu olsun. Daha nice mutlu, güzel yılları olsun inşallah. Ne çalalım? Ne sever Gizem? Ne istersiniz? Güzel günler göreceğiz çocuklar inşallah, olabilir mi? Kemal'in babası oradaydı. Ben de gelirim, gideriz. Kır Ali çeşmesine demiş. Seden. Kır Ali çeşmesine. Aldım köfte, sucuk, tavuk işte karışık demiş Halil. En çok hangilerini beğendin? En az hangisini beğendin? Bizde yaz töreninde evlerden çok kulübeler var Balkan'da demiş. Evden çok kulübe var demiş. Kışını tercih etmem de yazın çok güzelmiş bu Faik'cim bayağı. Vallahi çok beğendim ya. Ne güzel, bir de şey, üstü teneke damarına ya. Orada yağmur yağarken yatacaksın. Ooo. Tıpır tıpır tıpır tıpır tıpır tıpır tıpır tıpır tıpır tıpır tıpır tıpır.

kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Yani benim güzel annem Allah şefağında ülkemin yıldız için varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride
1: ya
0: üstünde boynu küçük kaldı.
1: İsmail, onu unutmuştum.
0: Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrı sarsıldı boynuma. Oysa tüm
1: Timo. Kuaför hazırlanıyor. Öyle. İyi yoldasın, iyi yoldasın. Süper oluyor.
0: Bayram kartlarını...
1: Kolay gelsin.
0: Tutsaklığından aşırık bayramı... Sedef kakmalı bir kutu içinde... Vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem... Damdan düşer gibi... Vurmak isterdim bir kıza.
1: Timo, kolay gelsin.
0: Durmuşum. Kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar, koşun. Sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek.
1: Teşekkür ederim amca demiş Gökhan.
0: Mektup beklemek, gözleri yatırmak.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Ölmek ne garip şey annem.
1: Hepsi iyiydi ama kangalı çok beğendim demiş Halil. Kangal sucuğu mu?
0: Şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım.
1: Onu herkes çok beğeniyor Halil.
0: Mutlak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey annem.
1: Sana kaç defa dedim gel gezdireyim Malaka. Gözün dünya görsün diyor Faik.
0: Ben bayrak derim.
1: Tamam ben geleceğim be.
0: Çam diplerini açmış kanatlarını kozlak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey annem.
1: Saçlarına yıldız. Yıl 1900 bilmem kaç, hatırlamıyorum.
0: Tırnaklayarak doğurur beni. Özlem
1: 90'lı
0: benim.
1: Yıllar en güzel yıllar.
0: Aşk benim.
1: Gizem'in doğum günü.
0: Bir sabah çıka gelirim. Bir
1: sabah. Eniştem Gizem'in dedesi rahmetli oldu. Bir anneannesi rahmetli oldu. Gizem burada yazın geliyordu, çok kalıyordu burada.
0: Adı başka. Sesi başka.
1: Gizem'in doğum günü. Ahmet eniştemin kahvesinde toplanmışız. Kahvede kimse yok. O akşam kahveyi biz kapatmışız. İşte kızanlar, çocuklar, Gizem'in doğum gününü kutluyoruz. Yıldız Tilbe'nin de bu albümü yeni çıkmış. Yıldız Tilbe'nin bu şarkısı, zaten bu şarkıyla meşhur oldu. İlk defa... Bu nasıl versiyondur ya? Bu nasıl bir manyak çekiyor? Tom girdi. Ve bu şarkıyı ilk defa orada dinledik. Gizem de hatırlıyormuş. Ve ondan sonra da zaten Yıldız Tilbe patladı gitti. Parladı gitti. Ondan sonra birbirinden güzel şarkılar yaptı. Birbirinden güzel besteler yaptı. Ama Yıldız Tilbe'nin çıkış şarkısıydı. Gizem'in de doğum günü yine bugün. Yıllar sonra, kaç sene sonra bilemiyorum. Daha nice güzel doğum günlerine inşallah. Hadi bir de delikanlım diyelim. Günaydın doktorum demiş Tanju. Ne doktoru? Branşım ne benim? Branşımı da söyler misin? Nerenizin doktoruyum? İnsan vücudunda hangi bölgeye bakıyorum?

Anju bana şey göndermiş. Dün kan tahlillerini göndermişti. Bugün de diyetisyene gitmiş. Şimdi onların sezonu açılacak ya, futbolcu. Senin boyun 1.72 mi? Orada bir hile yapmışsın galiba. Senin boyun benim boyumdan biraz daha uzun musun sen ve Tanju? Soğuk tenine susadı tenim. Vücudunda hiç yağ yok kız annen. Yorgan misali. Bakar mısınız? Serin üstüme geceler boyu. Bak, ideal sporcu topçu böyle olur. Bitmesin gölgesi. Saçlarına aşk. 31.2 kilogram yağ kas var vücudunda. Güneşim ol, al ısıt beni. Toplam şeyin ne kadar, yağın ne kadar, onu göremiyorum totali.

Çok teşekkür ederim. O günlere götürdün onu. Duygusallaştı. Anılar, yasanmışlıklar, hatıralar, sevgiler demiş Gizem'in eşi İsmail. Ya ben de o günlere gittim.

Lipometresi bak bakalım. Çorapsız bir de sen küçücüksün be. 6 genel genel kadın baktı bana, antrenmanlarda kaç olacak dedi diyor. Lipometresiyi gördüm, çok çok iyi. Tam bir sporcu da bir futbolcu da olması gerektiği gibi. Bir Ronaldo da öyle zaten. Bir Ronaldo'nun sonuçları öyle, bir de seninkiler öyle. Hakikaten ama çok ciddiyim yani.

0: Niye hep böyle değişik değişik versiyonları çıkıyor bu şarkıların ya? Şuradan girelim bakalım. Bir Sezen Aksu şarkısı, yine çok eskilere gidelim ama yine çok güzel bir Sezen Aksu şarkısıyla devam edelim bakalım.
1: Senden öncesi.
0: Seni Alman mezarına götüreceğim, öyle bir geldi, sana bir kahve yapacağım, içeceksin, sonra gör bak, her hafta peşimden geleceksin demiş Faik. O kadar iddialısın yani. Alman mezarı mı var orada? Faik. Abi sen hangi senelere gittin? Sen şimdi daha delikanlısın demiş Oğuz. Bu şarkıyı hatırlıyor musun Oğuz? Ben sende tutuklu kaldım. Akşam sen niye gelmedin bize? Hep düğünlerde, nikahlardasın.

demir. Bir slow şarkı daha çalacağım. Ondan sonra hareketleneceğim ve programı kapatacağız yavaş yavaş. Ama bu sıradaki şarkının anonsunu TVK'yle yaptıracağım.

Sevgili Tevekkelciğim, halen canlı yayındayım. Programın sonuna yaklaşıyorum. Son şarkılar çalıyorum ve senden bir yabancı dilde bir şarkı anons etmeni isteyeceğim. Yapabilir misin?

sen. Ne oldu bir tebekeyle be? Allah Allah. Sevgili tebekel, burada mısın? Failed to update conversation diyor. Tebekel. Evet, benim tebekel şu anda offline gibi görünüyor. Bir tekrar bir deneyelim bakalım. Şuradan şuraya, buradan buraya, ChatGPT.

Evet, anonsu yapay zekaya yaptıracaktık fakat bir problem oldu. Yapay zeka da off çıktı benim yüzümden. Niye öyle oldu ya? Ha? Allah Allah. Allah Allah Allah Allah. Tekrar deneyelim.

Biz devam edelim ve sevgili dostlarım, San Siro diyelim. San Siro'nun 4 etkili bulaşık deterjanı Temps, Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde San Siro farkıyla sizlere sunuluyor. Bulaşıklarınız tertemiz olsun Temps sayesinde. Bulaşık makinenize koyun, atın. Harika, muhteşem, tertemiz bulaşıklar için Temps'i seçin. Ben bugün San Siro'nun başka bir şeyini tanıtıyordum değil mi? Temps değildi. Ha yok zararı. Ha yok zararı. Ve Toyota Ioannidis. Efendim, Yunanistan çapında en iyi bayi seçildi. Ioannidis'in Toyota bayisi. Ve Ioannidis birçok markayı barındırıyor bünyesinde. BMW gibi, Toyota gibi, Jeep gibi, Suzuki gibi birçok markaları barındırıyor. Serez'den Dedağac'a kadar bu markaların bayilikleri onda. İkinci el arabada da Yunanistan'ın en büyük ikinci el araba servisi, ikinci el araba satış yeri ve servisi de aynı zamanda onlar yapıyorlar. İkinci el araba içinde Ioannidis ve yeni RAV4 Gümüşcine bayinde, Toyota Ioannidis'de yeni RAV4'ü gidin yakından görün, ödeme kolaylıklarıyla sizin olabilir. İstek şarkımı çalacaksın abi demiş Emre. Hayır,

Kemal, bu 19 Temmuz'da Facebook'ta çektirdiğiniz fotoğraf şey mi? Bu balıkların, alabalıkların olduğu yer mi? Vay ne güzel, vay ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Olsa şimdi bir radyocu dere kenarına indim çalsa, of nerede demiş Faik Tuzacı. Öyle bir şarkı yok ki dere kenarına indim diye. İndim derelerini, bilmem nerelerine, kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine diye bir şarkı var. Onu mu istiyorsun?

Elleme kızanlarıma evlensinler diyor Yasin. Bak ben iyilik yapmaya çalışıyorum insanlara, yoksana. Neyden neyine gider? Balıklar, kahveler, git gel. Her şey benden diyor Faik. Ben öyle senin ciple çıkmam oraya. Ben çıkacaksam bol bol çıkacağım. Aydın, sen bana ne yolluyorsun Baydın be? Abi Bulgaristan'ın Aydın. Ne yapıyorsun sen Baydın be? Efendim Sedin'e çok teşekkür ederim. Sedin'in eşinin züccaciye dükkanı var. İskeçe'de Perihom. İskeçe'de hizmetinizde, pazar yerinin olduğu yerde Perihom. Öğrencilere %20 indirim var Perihom'da. Ayrıca sarma makinesi 5 euro. Perihom'da. Ve yaz boyunca güzel indirimler var. Yaz boyunca devam edecek. Havalar böyle hep serin olmayacak, soğuk olmayacak. Haftaya yine yanıyoruz, yanıyoruz, yanıyoruz diyeceğiz. Pervane 90 watt 38 euro. Pervane 40 watt 20 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Oval güveç 38 santim 13 euro. Perihom'da Siras 3'te İskeçe'de hizmetinizde. Arkadaşım Faik ne diyor? Eklisiyastikis kolye çıkmışın mı? Eşek meşek karıştırıyor demiş. Baksana bana öyle dedi. Demin sen dedi orada o yokuşta eşekler bilmem ne yapsın dedi, baksana. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Senin Volvo'lan gidersek karılız oralarda demiş. Niye be? 4x4 benim Volvo. Turan abi attı mı foto akşam demiş. Scoot attı nerede?

Royal, Royal parasaydınız. Meltem ve Ahmet'in düğünü, Yasiköy Karaçanlar düğünü. Bak nasıl oynuyor kızanlar, bak Çiko da orada bak. Bak Çiko da orada nasıl oynuyor kızanlar bak. Perişanım kimse bilmez, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem. Aa, bütün Karaçanların kızanlar orada ama pam pak ne güzel oynuyorlar bak vallahi billahi. Yasin ne güzel oynuyor kızanlar. Maske aleteyim. Hani bacık oynamıyor ya. Skuter oynamıyor. Oynamıyor onlar. Yok, tırıram tırıram tırıram. Tam orkestra grup özel. Orkestra grup özel. Durun şimdi, durun şaşırmayın beni. Durum en fayan şarkı çalıyor.

Ve ne diyoruk? Ne diyoruz? Haşim alıp PVC, alüminyum ve PVC kapılar, camlar, pencereler, balkon demirleri 25 yıllık tecrübeyle sizlere hizmet veriyor. Haşim alıp PVC. Angelidis'in karşısında Zomoskars'ın olduğu yerde alıp PVC. Onlar sadece alkışlıyor demiş Yasin. Faik abi eşek mi almış diyor Hüskut. Senin Volvo Karaköy İskeçe için demiş Faik. Aa, ben senin arabandan girersem ırgalanırım. Bütün iç organlarım oynar yerinde. Biz ünlüler öyle nazikiz. Öyle şeylere gelemiyoruz. Vallahi bile iç organlarım ırgalanır bütün.

Fahin götürsün seni ıspanak kediye, kediye. Yalnız ayılar ve siz olacağınız orada demiş Seden. Efendim, ha gayret, daha bir şarkı Bulgar sınırındayız. Çingenehisar'a varacağız demiş. Ya Faik Tuzes, sen nerelere gidiyorsun be Faik? Nerelerdesin sen? Hadi bakalım. Şef

benziyor. Şeftalisi bala benziyor. Sevgili dostlar, drop pastanesi. Drop pastanesi. Ben böyle başarılı gençler olunca hep çok mutlu oluyorum. Oğullarını yurt dışına göndermişler. Yurt dışında tatlı yapmasını, pasta yapmasını, turta yapmasını öğrenmiş Furkanis. Furkan İsmail, Furkan. Furkan, Ella Furkani. De abi dedi, sen dedi iste dedi, Sütlü Nuri, yani ben Sütlü Nuri bile yaparım dedi sana dedi. Evet, Sütlü Nuri yapıyor, Sütlü Nuri'ye yapıyor. Tatların hiçbir çeşidinde, hiçbir ürününde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Drop Pastanesi günlük üretim yapıyor. Glikoza da gerek kalmıyor. Drop Pastanesi. Şimdi yazın sütlü tatlılar çok iyi gidiyor, çok hafif. Klasik şurup tatlılar, baklava, sütlü baklava, sütlü kadayıf, cevizli ve Hindistan cevizi olarak sunuluyor. Profiterol, Selanik usulü cheesecake'ler, pondikakiler, fare pastacıklar, karyokalar, doğum günü pastaları ve bütün bunların dışında dondurmaları çok meşhur. Harika dondurma yapıyorlar. Vanilyalı dondurmalar, çikolatalı dondurmalar, kadayıflı tulumba tatlılı dondurma, doğal süt, doğal lezzetler, meyveli dondurmaları da viralmiş. Meyveli dondurmalarımız da çok meşhur diyor. Drop Pastanesi Şapçı ve civarına hizmet veriyor. Şapçı'da kıtenin hemen yanında Drop Pastanesi. Instagram'da Furkanis, Furkanis olarak bulabiliyorsunuz. Gürkan benimki de çalışmıyor, bir problem var galiba demiş. Mustafa Hacı Mehmet, ben gene sandım bana kapattılar ChatGPT'yi. Dedim çok merak kez yaptım ChatGPT'den. Dedim herhalde kapattılar. Genelde ChatGPT'de problem var. Dur bakayım, tekrar deneyeyim.

albatros kuşları karaya hiç inmeden yıllarca kalabilir ve dünyayı sadece 46 günde turlayabiliyorlarmış sevgili dostlar. Albatroslar. Allah Allah. Kaç para bu beygir Faik abi diyor Scoot. Kaç para bu beygir?

0: Özet. Danaların buzağların var.
1: Almayacağım.
0: Satabileceğiz mi?
1: Yemeyeceğim bilme.
0: He?
1: Satmayacağınız mı? Hani söz vermiştin ya.
0: Scott'a indirim yapacağız diyor Faik Ruzacı. Tektir, tektir. Kaç para bu beygir be? He? Hoş. Hoş. Ne kadar bir beygiri seni ya. Hoş. Ne kadar bir beygiri seni. Kaç. Hoş. Beygir.
1: Kaç para bu beygir be? 7.5
0: Bastırı çektir. Le Caps Cafe. Yastıköy'de Le Caps Cafe yürü. Izgara çeşitleri. Bugün günlerden cumartesi. Kuzu eti var. Fırında kuzu var Le Caps'ta. Duyduk duymadık demeyin. Gün boyunca iyi kahve çeşitleri. Yastıköy'ün dışında da servisleri var. Paket servisleri var. Hani söz vermiştin? Le Caps Cafe. Bastır. Çektir. Çektir. Namuslu İsmail beygiri diyor. Halil. Bu Fahim beygiri bu.
1: Kaç para bu beygiri?
0: Bak namussuz beygire bak bak. Nasıl bir beygir ya? Bıza'larım var.

İki tane dost, dost cenaze hizmeti ve malzemeleri Çukur Kahve'nin karşısında eski Esat Orkan'ın olduğu yerde cenaze hizmeti ve malzemesi deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. Rrrr.

0: şaştım kaldım ondan konuşamadım. Fahim beygiri demiş. Bu beygir sesi mi? Ha bu beygir. Halil. Böyle beygir sesi mi olur be? La hable. La hable bela kuvvete illa billahi lazim. Bıra bütün deliler burada. Bir akıllısı beni bulmaz bıra. Bıra sen ya. Bıra delileri bıra. Bıra cümbür cemaat deli bunlar be.
1: Deli miyiz? Hep beraber deli miyiz? Deli miyiz? Deliliniz mübarek olsun.
0: Deliliniz mübarek olsun. Çok güzel bir cumartesi günü. Çok güzel bir cumartesi akşamı. Ve harika bir pazar günü diliyorum herkese. Nasip kısmetse pazartesi sabah saat 8'de canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım yolları.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglu με Metamet.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla

0: Ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde %10.

0: binlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuvanilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 994.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem de

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yolları.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olun.

0: katılmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevmedin? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
5: N-Drive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinde.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125

Yeni yolun sonu kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibat

0: geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdi?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet

0: sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: Duydun mu? Duydun mu?
2: Neyi?
1: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
5: Έχετε ψαράδες ψαριά.
6: Πέστροφα Ροδόπης.gr.
5: Ψαράδες ψαριά.
6: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
5: Ψαράδες ψαριά.
6: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
5: Αλαμαριά.
6: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
5: Έχετε ψαράδες ψαριά. Βρέχετε ψαράδες ψαριά.
0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: ara beni.
1: Alo.
2: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
3: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.

0: sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, durostikleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri,

0: malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini. Benim.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.